0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay. Hocam. Olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak
1: istemiyorum. Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim. Biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi. Bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunun laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir. Çeşitlilik olmalı ama... bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz doğa niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
2: Ne güzel olur.
1: Dua niyetine geçsin.
2: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
2: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
2: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: O daha fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları atılabiliyor stüdyoda.
0: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah.
0: Her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
0: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
0: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
0: Bu da sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
0: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
0: ben
1: geleceğiz.
0: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de
1: haberdar edelim sizi. Haberdar Devlet konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
0: Muhteşem
1: Kültür
0: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
0: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
0: Vay
1: Kültür Merkezi'nde oluyor.
0: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik kaçmıyorsunuz ederim. Efendim bir yere gitmiyorsunuz. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
0: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar, ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Uğur Önür.
1: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürküde göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Şeyh Mus Esen

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi babam.
0: Evet, yani çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sağ olun, var olun. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum, çok sevdiğim arkadaşlarım, değerli müzisyen arkadaşlarım, Kafadar bizlerle birlikte. Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aa, şahanesiniz ya. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum ya, gerçekten. Timur'la özellikle daha bir, çok daha eskiden tanışıyoruz.
1: Evet abi.
0: Cello, kayıtlar o zaman. Timur, evet. Bugün bir kayıt var falan diye kardeşimi arıyordum, sağ olsun. Hemen gelirdi koştura koştura ve bütün duygusunu yansıtmak için de gelirdi stüdyoya, sağ olun. Tabii ki Hüseyin'le bugün Simayen tanışıyoruz ama yüzle tanışmış olduk. Özgen'le bugün tanışmış olduk. Her şey yolunda inşallah.
1: Yolunda abi.
0: Aa, çok şükür.
1: Öncelikle abi bu programda bulunmak, seninle aynı çatı altında müzik yapmak bizim için inanılmaz derece onur ve büyük bir gurur.
0: Sağ ol.
1: İyi ki programına bizi davet ettin. Çok
0: estağfurullah,
1: şeref duyduk abi.
0: Olur mu? Ya ben çok mutluyum gerçekten. Biz çünkü gerçekten eskiden Fuat abiler, Mazhar abiler, Sezenler, evet, Ajda Pekkanlar, evet, Tarkanlar, evet, geçtik. Ama senin geçmişe de baktım. Orada, evet, Tarkan var, Sezen Aksu, evet, var. Hep, evet, aynı yollardan geçiyoruz çok şükür. Tabii ki o starlarda hala varlıkların çok güzel, en yüksek zirvede devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar. Çok tatlı. Tabii ki Hüseyin'le de konuşacağımız çok şeyler var. Özgen'le sohbet edeceğiz. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: mutlu ederim. Oluyorum gerçekten. Çünkü biz çok tatlı bir aşıyla bugünlere geldik. Yani nasıl bir aşı bu? Müzik sevgisiyle gerçekten gülen yüzle seve seve paylaşmaktan geldik. Ama bu jenerasyon tabii ki devam ettiğini görünce dayanamıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz
1: çok
0: tekrar.
1: Sağ
0: olun, var olun. Ben takip ediyorum. Her yerden, Instagram'dan da takip ediyorum sizi. Ama bir şarkınız var ki kusura bakma. Çok tatlı gitmiş. Gerçekten çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Onu mu seslendirsiniz acaba?
1: Abi.
0: Ben de seve seve dinlemek istiyorum sizi.
1: Tabii ki abi.
0: Tekrar

0: Helal olsun, helal
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkürler.
0: Timur yüzüne bakıyorum senin, şarkı söylemek çok hoşuna gitmiş.
1: Evet abi,
0: Vallahi. Ama
1: vallahi.
0: çok mutlusun. O en çok en önemli yer orası. O şöyle söylerken ki o mutluluk şahane. Şarkı da şahane. Ben nakaratını biraz yakalamıştım ama şimdi full dinleyebildim çok şükür. Çok iyisiniz. Çok
1: Çok sağ ol
0: tatlı.
1: abi.
0: Çok duygu
1: Sağ ol.
0: var ya, çok önemli. Etki de varsa içinde. Bir de okuyan ve de eşlik eden. Abi, çok
1: Evet.
0: hoşuma gitti ya. Vallahi çok
1: Çok sağ ol
0: tatlısınız.
1: abi. Çok sağ ol abi.
0: Peki bütün bunları yapıyorsunuz ama çok güzel. Buna bir isim de buldunuz yani. Bu tarzın bir ismi var. Modern arabesk. Takip
1: Evet.
0: ediyorum sizi.
1: Evet Selim.
0: Modern arabesk. Açalım o zaman Hüseyin.
2: Yani yıllarca yani
0: Yıllarca.
2: estağfurullah abi hani
0: Estağfurullah, ne
2: sizin
0: olur Allah aşkına.
2: yanınızda yani biz
0: Sohbetteyiz ya, ne
2: de
0: olur ne olur. Biliyorum,
2: kendi
0: sağ olun.
2: çapımızda yaşadığımız tecrübeleri bir araya getirerek daha farklı çalımlarla şarkıları yorumlamak istedik aslında. İşte
0: Çıkmış duydu
2: arabesk
0: ama.
2: şarkıları daha pop
0: Evet.
2: aranjeyle yorumlamak istiyoruz. Öyle dendi, modern arabesk dendi. Bu da bizi daha
0: Evet.
2: motive
0: Tatlı
2: etti.
0: bir kıvam
1: Evet abi.
0: çıkmış yani. Tatlı bir enerji, tatlı bir
1: Evet.
0: lezzet çıkmış. Çok hoşuma gitti.
1: O zaman
0: Timur'un
1: hatta
0: ama özellikle söylerken ki yüz ifadelerine baktım böyle o kadar ya tamam biliyorum ben senin geçmişinde şimdi onların sohbetini de yapacağız. Celle Hoca aldığını klasik vesaire
1: Evet.
0: o geçmişini
1: Evet.
0: biliyorum senin. Ama bu tarafta kesinlikle çok başka bir şey değil mi? Sahnede şarkı
1: Evet.
0: seslendirmek.
1: Çok
0: Öyle de
1: yani
0: başka bir efkar dağıtılıyor. Başka bir lezzet çıkıyor. Onu yaşadığını görüyorum yüzünde senin.
1: önce korkutucuydu abi. Ama
0: Öyle mi
1: sonra evet
0: diyorsun?
1: abi. Çünkü ön tarafa hiç çıkmamıştık Ümit abi. Yani hep ben en son Ebru Hanım'a, Ebru
0: Evet,
1: Gündeş'in sahnesinde. Hani
0: selamlar
1: onun
0: olsun Ebru'cuğum
1: selamlar
0: da.
1: olsun abi.
2: Selamlar olsun.
1: Onun müziğinde de az da olsa bir şeyde bulunmaya çalışıyordum cellomla. Ön tarafa çıktığın andan itibaren hatta ilk sahnemizde birden dedim gerisini okudular ya Ümit abi. Ben gözüm doldu. Hüseyin'e baktım, Özge'ne
0: Ah
1: baktım. Çok
0: canım
1: acayip
0: benim.
1: bir
0: Oh
1: duyguymuş.
0: be.
1: Gerçekten çok güzel bir duyguymuş.
0: Yani
1: Bir de
0: bir de
1: arabeste de, özür dilerim abi lafını böldüm ama.
2: estağfurullah.
1: Arabeste de o zaman Nilüfer albüm vardı. Müslüm abinin Allah rahmet eylesin. O albümün yönetmeniydim ben abi. Murat Ambungan şarkılarının. O zaman bana Müslüm abi demişti. Hani o şarkıyı okumak istememişti aslında. Ben de özellikle söylemiştim Müslüm abiye. Abi bak bunu bir deneyelim. Nilüfer'i bir deneyelim ve
0: En
1: Evet abi
0: sevdiklerimden
1: ben
0: biliyor musun?
1: arabeski öyle hani
0: Bunu da yeni öğreniyorum bu
1: evet
0: arada. Murat
1: evet
0: Ambungan'ın
1: evet
0: o
1: abi
0: yazdığı o
1: evet abi
0: albümde ben
1: evet
0: bayılırım o albüme.
1: evet
0: Müslüm
1: abi
0: Baba'ya bu yani canım benim ya. O kadar güzel
1: Kardeşim.
0: şeyler bıraktı
1: Evet
0: ki.
1: abi.
0: Ama bu gece Müslüm'den de
1: Evet
0: geçeceğiz değil mi?
1: abi. Evet
0: Yapacağız.
1: geçeceğiz kesinlikle
0: Vallahi
1: abi.
0: bile çok güzel, çok tatlı zamanlar. Ben bilmiyordum orada yönetmenlik yaptığını.
1: O albüm
0: Bayıldım o işe
1: yönetmeni.
0: ben. O
1: Evet
0: albüm
1: abi.
0: bende vardır.
1: Evet abi.
0: Ah Müslüm. Çok özellikle Nilüfer şarkısına bayıldım.
1: Nilüfer'de.
0: İyi ki de dönemiz. Benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve sahnede de son 8 yıldır falan okuyorum o
1: Ve
0: şarkıyı.
1: oradaki ben
0: Muhteşem.
1: bir cello solosu çalmıştım abi oraya. Hatta o zaman Müslüm abi de şey demişti. Bir dakika dedi. Gel buraya dedi. Levent'te bir stüdyodaydık abi. Otur bakalım dedi. Bana o çaldığım soloyu ağzından tarif etmişti. Bunu da dedi
0: Aa,
1: böyle
0: tabii
1: çal
0: öyle
1: dedi
0: var.
1: şef dedi. Ve öyle de olmuştu abi zaten.
0: Müzisyenlikten özellikle hem mesela bas gitar çalan arkadaşlarımız Levent Yüksel mesela bas
1: Evet.
0: gitaristir.
1: Evet.
0: Harun Kolçak da bas gitaristir aslında. Onunla da bir de oraya geçmişe
1: Evet.
0: gidersek.
1: Evet. Evet.
0: Müzisyenler de enstrümanları ellerinden aldıkları anda bir anda mikrofonu verirsen bir tuhaf olabiliyor değil mi?
1: Ben
0: O zorluğu
1: işte o
0: yaşadın mı?
1: benim abi işte.
0: Aa,
1: Abi sahnede yapıyorum.
0: yıllar yılı.
1: Mikrofon şeydi ayaklığı tutuyorum. Ona bir şeyler yapıyorum. En
0: Tabii.
1: sonunda birisi beni abi dedi sen ne yapıyorsun dedi.
0: Eller
1: Eller
0: burada değil mi? Hep
1: cello'yu
0: burada.
1: arıyorum
0: Ya
1: abi
0: canım
1: cello'yu
0: benim.
1: arıyorum.
0: Ah
1: Ama
0: anlamaz
1: şimdi
0: mı?
1: en sonunda artık dayanamadım. Dedim ki ya ne olur iki şarkıda üç şarkıda sahnede çalayım.
0: Değil
1: Hani
0: mi?
1: evet çalıyorum ve
0: Bugün
1: mutlu olayım.
2: isterdim
1: Evet
2: ama
1: abi.
2: ziyade sanki çello sarılıyor gibi
0: Öyledir
2: yapıyor.
0: ama ya aşk.
2: Çello
0: Yemin ederim ben de yani bir gitar çalmayı biliyorum diyemem kendime ama eserlerimi çıkartacak kadar bunu yaşatacak kadar bir çalabiliyorum. O öyle oluyor gerçekten geçen zaman içerisinde. Ben de baktığım zaman böyle bir bakıyorum gitara falan. Canım benim diyorum. Dünyanın en tatlı çocuğu sensin ya. Yıl
1: Evet.
0: arkadaşı
1: Evet
0: biliyorsun.
1: abi.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Evet abi.
0: Çok
1: Evet.
0: da iyi bir arkadaştır.
1: Evet.
0: Çok da iyi bir arkadaştır. O zaman ben böyle bir geçmişe gideyim.
1: Tabii.
0: İlk beste söz yazmaya başladım. Deniz Arcak yapmıştık. 1992 senesi Zeyrettin albümü. Deli ettin mi?
1: Evet.
0: Orada bir de Vurur diye bir şarkı vardı.
1: Evet.
0: Slow bir şarkı. Benim aslında profesyonelle geçişimin evet imzalarından ilki olabilir. Ozan Çolakoğlu bestesi. Söz benimdi. Vurur. Onu bir okuyayım
1: Evet.
0: oralara bir gidelim.
1: Ozan
0: Bakalım ne
1: abiye de
0: olacak.
1: selamlar olsun
0: Ozan
1: buradan.
0: Çolakoğlu.
1: Evet.

0: Çok sağ olun, var olun. Sağlık abi. 22 yaşındayım. Yazdığım bir şarkıydı. Deniz Erca sevgiler olsun ve Erol Köse'nin de ilk yaptığı işti. Bu şarkıdan sonra prodüksiyon işine geçmeye karar verdi. Erol'cum öpüyoruz. İyi ki de öyle yaptın. Şahane abi, gittin. Çok iyi gittin.
1: 22 yaşında nasıl oluyor peki bu şarkı?
0: Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ya şöyle bir şey. Bu aslında tamamıyla birikim işi. Ben çok ufak yaşlarda hikaye yazmayı çok severdim. Hikayeye çok büyük merakım vardı. Sonra şiire ve edebiyata çok büyük merakım oldu. Çok şair karıştırdım. Bu tabii hevesli olan bir şey. Merak ediyorsunuz. Sonrasında bir tanıştığımız abilerimiz oluyor. Onlardan da Mazhar Paduskan, Sezen Aksu, Sezen Hanım daha doğrusu. Orhan Gencebay'a geleceğim. Oraya geleceğim. Ah, ne zamanlarmış gerçekten de. Ama tabii ki bunları yeni zamana da taşımak da gerekiyor. Ben de işte best of yani eski şarkıları tekrar bir yere getiriyoruz. Başladık da tabii ki devam da ediyor çok şükür. Onlar da olacak. Ama tabii ki dijital çağ. Çok acayip bir zaman. Siz de orada varsınız. Özellikle Özgen'e soruyorum çünkü Özgen en genç aramızda. Özgen kaç dolmuşsun merak ettim.
2: 96.
0: 96 mı? Ay çok şahane ya. Vallahi müthiş ya. Çok o kadar şahane bir şey ki. 96 bende hicran var. Orada başlamıştık. Ama şimdiki tabii ki zamanda biz oralara da gidiyoruz. Onları da konuşacağız. Analog o birinç makara bantlardan geldik. O bir zamana geldik. Kesinlikle çok önemli. Siz de orada hareket halindesiniz ve çok iyi takip ediyorsunuz. Tabii ki bizim kuşağımızdan bu yana teknoloji çok iyi gelişiyor. Bunun faydaları çokça var. Bundan yararlandığınızı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığınızı da düşünüyorum. Ben son 5-6 yıldır asılıyorum ama tabii normal biz...
3: O noktada Özgen yönetiyor
0: Özgen
3: zaten.
0: Mi?
3: Evet abi.
0: Süper.
3: En iyi bilen o çünkü abi içimizde.
0: İşinize yarıyor ama evet, değil mi Özgen?
3: Kesinlikle.
0: Peki onun dışında yani ben Instagram'ı bir 6-7 yıl önce eşim birazcık dedik Ümit artık buralara girmen lazım falan. Ben Twitter vesaire. Twitter'ı mesela neredeyse hiç kullanmıyorum. Artık adı değişti. Artık oralarda ben

0: Tabii ki çok büyük değil mi? O da çok büyük.
1: Zaten abi içerdiği yani bize bazı içerikler sunuyor Özgen. Onlardaki önemli nokta şeyi anlıyoruz. Samimiyetmiş aslında abi.
0: Samimiyet değil mi?
1: Evet abi.
0: Bir eserde etki varsa...
1: Yani abi otur ve çal söyle abi. Yani
0: değil
1: normalde
0: mi?
1: birbirimize nasıl bir
0: Evet,
1: aradayken nasıl müzik yapıyorsak
0: evet.
1: onu yansıtabildiğin noktada evet abi.
0: Değil mi?
1: Ve zaten bazı videoları siliyor o yüzden.
0: Değil
1: Abi
0: mi?
1: yok bu olmaz bir
0: Aa.
1: daha, hadi bir daha abi falan.
0: Oralara benim de
1: Evet.
0: birazcık kafam basmıyor. Vallahi ne yapayım ama yani tabii ki kesinlikle dediğim 96 şahane bir. Yani o sen kaç dedin şey?
2: 82'liyim abi.
0: 82 işte
1: Abi
0: oralar kuruluyor.
1: Türk Hava
0: Sen
1: Yolları'nda
0: nereye
1: şey
0: gidiyoruz?
1: oluyor ya abi.
0: 96, 82. Sen
1: Türk
0: daha
1: Hava Yolları'nda şey var ya abi. İşte
0: okay. Tamam tabii
1: şeyini
0: peki.
1: yapıyorsun ya, yerleştiriyorsun ya. Özgen diyor ki abi check-in'ini yaptım yapmadım. Bana böyle yapıyor biliyor musun Ümit abi bak.
0: Öyle mi?
1: Şimdi onun bir doğum tarihi var ya. Benimkisini söylediğim zaman şöyle bir şey yapıyor bak. Elini 3 defa indiriyor.
0: Öyle
1: Doğum
0: mi?
1: tarihine gelene
2: Süper.
1: kadar.
2: Çünkü abi ben bir kere dokunuyorum. Zaten direkt benim
1: Süper.
2: doğum
1: Geliyor.
2: tarihim.
1: Benimkisi de
0: Süper.
1: 3 defa.
0: Süper. Şimdi hemen değiştiriyorum. Biraz geçmişe gidelim biraz. Müslüm Gürses severiz herhalde değil mi?
1: Tabii ki abi.
0: Bugün sizde var
1: Kesinlikle.
0: onlar. Burhan Bayar besteleri,
1: Evet.
0: Ali
1: Evet
0: Tekindirler,
1: abi.
0: Hamza Dekeliler. Oralara bir gidelim mi?
1: Gidelim abi.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Beni bir anda çocukluğuma götürdünüz vallahi billahi. 1985-86'ydı galiba bu albümlerin çıktığı zamanlarda.
1: Küskünüm albümü.
0: Küskünüm albümü değil mi? Çok güzel. Bu beni bir anda coşturdu, ben sana söyleyeyim.
2: Evet abi.
0: Diyorum ki bir şarkı daha var. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Ama bu Burhan Bayar
2: evet
0: bestesi
2: abi.
0: Değil mi? Bu
2: evet,
0: bir önceki
2: evet,
0: şarkı
2: evet
0: da
2: abi.
0: Burhan abicim iyi ki varsın canım benim ya. İyi ki varsın. Ne güzel eserler bıraktınız. Ali Tekin Dürü'ye değil mi?
2: Evet,
0: ben de oturuyorum
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, evet abi.
0: Ah canım
1: Ümit
0: benim.
1: Ümit abi bu...
0: Ben hatırladığım kadarıyla... Pardon. Gideyim çok özür dilerim. Lafını ölmeyeyim.
1: Estağfurullah abi. Bu iki şarkı da Küskünüm albümünde.
0: Değil mi? Çok iyi şarkı. Çok
2: İkisi
0: iyi
2: albüm. İkisi de
1: seni
2: abi.
1: Seni yazdım.
2: Çok
1: Küskünüm.
0: Evet,
2: evet, evet. Küskünüm de var.
1: Kaç kadeh kırıldı, hasret
0: çok,
1: rüzgarları.
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Hepsi
0: yani.
2: Evet,
0: çok
2: aynı yani. Albümde, evet abi.
0: Şimdi o zaman bu kaç kadeh kırıldığı, ben hatırladığım yerlerden gireceğim.
2: Beraberce abi.
0: 1986'dan hayatımda hiç okumadım sahnede ama elimden geldiği kadar eşlik edeceğim.
2: Estağfurullah.
0: Müslüm hatırlayarak. Müslüm Baba, çok yaşa şarkılarla.

0: Şahanesiniz ya valla. Muhteşem çok enerji. Süper süper. Çok iyi ya. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ağzınıza, nefesinize, canınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Sağ ol abi.
0: Hüseyin'cim, dizi müzikleri, film müzikleri, çalışmaların var.

0: Festivaller var, festivallerde yer almışsın yıllar önce, hatırlıyorum onu. Oradan bu tarafa doğru geçtik.
1: Evet abi, bir İtalya'da önemli bir festivalde biz Türkiye'den 4 müzisyen katılmıştık. İtalya'daki senfoni orkestrasıyla. Daha sonra onları da Türkiye'de ağırladık, yine konserler verdik. Diz müziklerinde de işte sevdiğimiz arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı dizi müziklerinde klarnetimizle
0: Şimdi
1: eşlik etmeye
0: yaşa
1: çalışıyorum.
0: yaşa. O zaman size güzel bir şarkı söyleyeyim diyorum.
1: Evet tabii abi.
0: 1998 senesinde tatlı bir şarkı yazmıştım, Vazgeç Gönül. Değil mi, onu söyleyelim ya, değil mi? Bir Vazgeç Gönül yapalım. O yıllara ben de gideyim.

Çok yaşayın ya. Sizler de güzel bütün bu şarkılar. Ben hızımı alamadım ama sana pas edeceğim bu sefer. Şahane bir slow şarkım var biliyorum. Cengiz Kurtoğlu okudu bu şarkıyı. Çok da yetti. Cengiz abicim selamlar, saygılar selamlar olsun. Ne güzel ettin bu şarkıları okumakla. Yıllardır 40 yıldır 50 yıldır, 50 yıldır devirmek çok zor iş. Çok da güzel başardılar. Bir de senin sesinden duyalım. Kapadar'dan, Timur'dan duyalım solist olarak.

bunun da değil. Kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun?

0: Çok iyi, çok yakışıyor ya. Gerçekten yani ekip çok tatlı olmuş gerçekten.
1: Çok sağ ol
0: süper.
1: Abi.
0: Bir de bir Hakan Altun'un bir şarkısı vardı. Telefon değil mi?
1: Hakan abi.
0: Ondan 19. Hakan'cığım öpüyoruz, çok tatlı adamsın. Çok seviyoruz seni. Güzel şarkı. Ama bir de senin sesinden duyuyorum.
1: Tabii abi.

0: umurumda değil.
1: Sağ olun, var olun. Nefesinize, canınıza sağlık ya. Sağ İçimizde bir ferahlık, bir tatlılık oluştu mu? Oluştu.
0: Evet abi.
1: TRT Müzik anladım. Ekranlarında, ümitli şarkılarda ümitli ve tatlı bir nefes, tatlı bir zaman geçiriyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten.
0: Sen de öyle.
2: Sen de öyle. İyi ki varsın.
1: Bir tane soru soracağım size. Şimdi bir grubuz. Grubu bir arada tutmak çok zor iştir. Bir arada anlaşmak, arkadaşlık çok önemli. Eserleri paylaşmak. Peki geldi 5-6 şarkınızı. Arkadaşlar yani... Bir şarkıyı seçeceğiz, şimdiden buna devam edeceğiz yolumuzu, ama acaba hangi şarkı dediğinizde nasıl bir sistem işliyor? Orası çok tehlikelidir. Bence bunu okumalıyız, bence bunu falan dediğiniz zaman orada bir nasıl bir sistem işliyor, onu merak ettim.
2: Aslında çok bu konu bizde problem olmuyor abi.
1: Olmuyor değil mi?
2: Evet.
1: Sohbetlerde arkadaşlarla.
2: Ve en az problem olan mevzu bu abi.
1: Değil mi?
2: Genelde aynı şarkıya, yani mesela iki şarkı, üç şarkı arasından seçmemiz gerekirse... Çok enteresan, bilmiyorum niye, hani siz daha iyi bilirsiniz, çok tecrübeli insanlarsınız bize göre, ama genelde en kolay başardığımız şey bu olabilir yani. Genelde üçümüz aynı şeyi evet. hissediyoruz abi. Evet. Budur diyoruz tabii evet. ki ara sıra evet. farklı fikirlerimiz de mutlaka oluyor, ama genellikle bu konu üçümüzde ortak içimizden aynı şey geliyor. Evet.
1: İyi ki geldiniz, ne diye ettiniz. Hüseyin'cim çok teşekkür ederim, Timur'cum çok teşekkür ederim, Özgen'cim çok sağ olun. Kafalar hakikaten çok tatlılar, çok şahaneler. İnşallah enerjiniz de böyle devam edecek ve konserleriniz de devam edecek hiç durmadan.
0: İnşallah abi.
1: Değil mi?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle, tekrar sizi konuk etmek çok isteriz. Kendinize iyi bakın!

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Albüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Ben Audrey Wozniak. Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Burada

Ki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve diğer, yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Malatyalı, bizim Bingöl'ün eniştemiz aynı zamanda. Tamam. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim? Arada?
2: Alalım. Gene Rençmer Aziz'in bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo, öldürülen...

Zerre ciğer mi tırhanyan? Bravo, bravo. Usar diyen daru pelkerd. Bravo, bravo. Vakti greydun haberi mergvavo. Bravo.

0: birbirine bağladım iki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş.

0: İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor, daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bir defa razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye'yi dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan. Monzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz. Aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Muzur Üniversitesi'nden mezunum. Müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çoksa duygu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse ne mutlu bana.
1: Çok,
0: çok sevindim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsanız.
1: Sağ olun, bu arada siz öyle bir yerden gelip daha buraların özünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.
3: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı gıdıklar.
4: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Şanına, nasıl var cengveli agamın ya?
4: Uğur Önür.
5: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürgüde göçek.
4: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane, Şeyh Mus Esenkuş.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Yüreğine sağlık, harikaydı. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün. Bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız. Evet, bugün iki tane yine güzel şarkıyla başladık. Birazcık
1: güzel bir
0: nostalji oldu ama nostalji yapmayı seviyoruz. Burak
1: zaman.
0: Kut'un sesiyle çok sevdiğimiz Bebeğim Din şarkısını seslendirdik.
1: Evet.
0: Nereden esti? Nereden esti? Onu söyle.
1: Burak Kut babamın dostuydu. Yani onun dışında da tabii ki çok büyük bir yorumcu. Çok iyi bir şarkıcı. Çok iyi bir tenor diyeyim.
0: Hı-hı.
1: Yani ayrıca da çok seviyorum. İnsan olarak da çok seviyorum. Çok severek dinlediğim bir şarkısıydı. Ben de seslendirmek istedim.
0: Sevgili izleyenlerimiz, şimdi Ece'yi biraz dinlendireceğiz.
1: Tabii.
0: Bu arada Göksel Baktagir abimize çok kıymetli müzisyen ve

0: besteci, kanun sanatçısı tanıyorsun, sen de
1: Tabii
0: biliyorsun.
1: ki.
0: Buradan
1: Tanıyorum.
0: selam ve sevgilerimizi göndererek onun Sevda isimli Hicaz çok güzel bir şarkısı var. Onu seslendireceğiz.
1: Niye?
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık. Ece seni de alalım böyle sahnemize. Şimdi seni seviyorum var sanırım sırada.
1: Evet.
0: Evet. Hemen seslendirelim değil mi?
1: Hemen.
0: Hadi buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar.
1: Tamam.
0: Çok kolay olmayan bir şarkıydı. Takip etmek gerekiyor.
1: Ha, çok teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık. Evet, şimdi o daha önce hiç çalmadık bunu. İlk
1: Evet.
0: defa canlı canlı çalıyoruz. Alacalı diyelim.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Harikasın. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok güzel.
1: ederim.
0: Çok beğendim çünkü hep bunu şeyden dinledik. Kayıttan,
1: Kayıttan, değil
0: evet,
1: mi?
0: dijital platform üzerinden dinledik tüm yaz. Şimdi seni böyle canlı canlı dinlemek çok keyifli
1: Çok
0: oldu.
1: teşekkür ederim. Ben de
0: Harika.
1: büyük keyif aldım.
0: Bekliyoruz ama böyle tekliler çoğalsın
1: Tamam,
0: istiyoruz.
1: inşallah gelecek.
0: Evet, şimdi sırada yine çok güzel bir şarkı var. E aşk diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Çok güzel. En yani daha doğrusu son yılların en güzel şarkılarından biri.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok
0: sevildi,
1: sevildi,
0: çok
1: değil mi?
0: sevildi ve ne desek az kalır. Biliyorsunuz Sezen Aksu yaşayan bir ozan ve
1: Gerçekten
0: onu
1: öyle.
0: gördüğümüz için, onunla aynı dönemi yaşadığımız için bence büyük şanslıyız diyorum.
1: Çok çok şanslıyız. Ne mutlu
0: Evet.
1: bize.
0: Selam, sevgiler olsun buradan. Seni yine dinlendirelim
1: Tabii,
0: bu
1: seve
0: arada.
1: seve.
0: Biz şöyle ne çalsak Mehmetçim? Mehmet canın ne? FM mi istiyorsun? Ha bak,
1: Oo.
0: evet. Mehmet bilir. Tamam, FM diyelim. Hadi buyurun arkadaşlar, birazcık
1: Tabii.
0: dinlendiriyoruz seni.

0: Evet. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok sağ olun. Sevdin mi Mehmetçiğim?
1: Attık enerjini.
0: Enerjini attın. Çok güzel çaldınız. Elinize sağlık. Evet Ece, seni de alalım. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel. Üç şarkımız daha var.
2: Evet.
0: Şimdi ilk önce istersen gel bahtımın
2: kar beyazı.
0: Kar beyazı.
2: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Evet. Bravo. Bugün Ece arabeskten çok çok iki tane zor,
1: Örnek.
0: gerçek iki tane çok zor örnek seçmişsin. Bravo.
1: Evet. Teşekkür
0: Gönlüne sağlık.
1: ederim. Sizlerle de söyleyebilmek büyük bir onur
0: Ne
1: gurur.
0: demek? Sevgili izleyenlerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz ve son şarkımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmiyorum.

0: mel, hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: sonsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital Anafor.

0: eskiler zamanede yeniden yorumlanıyor.
1: Şanına, nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir güve göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esen

ve Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava
0: var. Ya, yani, çok güzel.
2: Mesela şey. Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprünün...
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: her zamanede yeniden yorumlanıyor. Şanına,
1: nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalka ürgüde göçek.
0: Ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esenkuş.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında iyi güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınları.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: never felt this free before. I'm high and I'm getting... FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı gıdıklar.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
1: Şanına, nasıl var cengveli agamın ya?
2: Uğur Önür.
3: Dam başında sarı çiçek oy oy.
2: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esenkuş

ve Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzel bir hava var.
0: Evet,
2: yani,
0: çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprünün...
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Yeni bir Kalptenname programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda yine özel bir konuğumuz var. Talha Bora Öge. Namı diğer Gölge.
1: Çok teşekkür ederim. Ya Rabbi, dolaştırsan halden hale, hoştur senden gelen çile, ölümden ötede bile ben yine senden umut kesmem.

eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital anafor.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e Özdeş hale gelmiş. Benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yepyeni dedim, çok genç bir isimsin ama sesin yaşının çok üzerinde.
1: Teşekkür ederim.
0: Buradan şimdiden TRT Müzik seyircilerine söylüyorum, Müziğin Ritmi izleyicilerine söylüyorum. Harika şarkılar dinleyeceğiz. Çok güzel bir ses dinleyeceğiz. Bunun vaadini verebilirim. Öncelikle bunu söylüyorum ve bol bol müzik konuşacağız. Senin müzik yolculuğunla başlayalım. Sen de böyle herkes gibi saç fırçasıyla şarkı söyleyenlerden miydin?

0: Küçük yaşta.
1: Evet, ben küçük yaştan beri şarkı söylüyorum. Hatta bu 3-4 yaşıma falan tekabül ediyor. Yani böyle annem de şey der, hani sen konuşmaya başladıktan sonra şarkı söylemeye başladın der. Öyle bir süreç aslında benim için müzik.
0: Yani belki de konuşmaya başlamadın, yani şarkı söyleyerek konuşmaya başladın
1: Belki
0: gibi.
1: de aynen öyle.
0: Ne söylemişsin ilk? Hatırlıyor musun ya da
1: Evet,
0: söylediler
1: hatırlıyorum.
0: mi?
1: Ya ilk değil ama ilk kaydımı hatırlıyorum.
0: O
1: O
0: 3-4
1: kadar.
0: yaşında değildi herhalde.
1: Evet, 3-4 yaşında. Telefon kaydı ya. Küçük kurbağa söylüyorum. Bayağı bildiğiniz küçük kurbağa. Yani o yaşta ne söyleyebilirsin? Onu söylemişim.
0: Çok
1: Çünkü hatırladığım
0: doğal
1: o.
0: olarak.
1: Kaydı olan da o. O yüzden onu söylemişim.
0: Peki o zaten çocuk şarkısı. Yetişkin şarkılarına ne zaman geçtin?
1: Yetişkin şarkılarını ne zaman geçtim? Aslında böyle 12 yaşımda falan artık böyle yabancı pop dinlemeye başladım. O süreçlerde çok dinliyordum. O zamanlarda geçtim. Böyle daha yabancı pop şarkıları söylemeye başladım önce, müziğe başladığımda da.
0: Bir de senin türün biraz daha sevdiğin şarkılar, daha böyle bir rock, alternatif müziğe daha yakın. Küçük kurbağayla başlayan skala nasıl buraya geldi?
1: Bence o yaşımın getirdiği bir şey yani
0: Tabii
1: o
0: ki
1: şarkı,
0: espri
1: evet.
0: yapıyorum ama daha böyle bir çok böyle yumuşak yumuşak bir yerden değilsin, değil mi? Doğru söylüyorum herhalde. Yanlışsam lütfen düzelt.
1: Yok yok.
0: Ruh halinle mi ilgili bu? Yani müziğin ruh halin de mi öyledir? Biraz daha sert misindir? Müziğine yansır mı bu? Biraz anlat bakalım. Rana'nın müziği nasıl bir müzik?
1: Bence Rana'nın müziği, en azından şu ana kadar ürettiğim müzik, birazcık daha benim anlatmadıklarım ve içimde yaşadığımı yansıttığım şeyler. Yani şu noktada anlatabilirim. Yapı olarak çok enerjik ve çok pozitif bir insan aslında. Ama insanlar da beni ilk gördüğünde şey der, yani sen konuşana kadar senin inanılmaz soğuk ve böyle ketum biri olduğunu düşünürdük derler ama öyle değilim. Sadece ilk izlenimim biraz öyle. İçimde çok duygusalım. O yüzden o duygusallığı da birazcık yaptığım müzikle atmayı tercih ediyorum. Aslında yaptığım müzik de bence birazcık içimdeki duygusallığı atmamla doğuyor. Ve bence içimdeki duygusallığı müzikle attığım için de sosyal hayatımda çok daha enerjik biriyim. Çünkü o duyguyu tamamen boşaltabiliyorum yaptığım müzikle.
0: Harika. Aslında müzik senin şifan olmuş o zaman bir anlamda.
1: Evet, öyle.
0: Çünkü yansıman sert duruşlu gibi diyorsun. Bence bana hiç öyle gelmedi ama mesafeli ve soğuk mu diyorlar dedin?
1: Hayır, konuşana kadar senin soğuk olduğunu
0: Evet,
1: düşünüyorduk diyorlar.
0: konuşana kadar böyle düşünüyorlar. Ama konuştuktan sonra ne kadar sıcakkanlı, ne kadar şeker bir insan olduğunu görüyorlar. Sen o bütün duygu durumunu, duygu birikimini müziğine yansıttığın için özel hayatında da müzik senin şifan olmuş. Müziğin ama zaten şifalandırıcı bir yanı var. Bundan bahsedeceğiz ama önce biz bir şifalanalım senin sesinle.

0: Müziğin şifalandırıcı bir gücü olduğuna inanıyorum ben. Sence de öyle mi?
1: Bence öyle, kesinlikle öyle.
0: Senin hayatında bu anlamda bir yansıması oldu mu müziğin?
1: Ya aslında benim için müzik böyle gerçekten şey hani en zor dönemimde de kendimi en iyi hissettiğim dönemimde de benim için bir arkadaş ve eşlikçi. Ya o yüzden hani onun olmadığı bir hayatı düşünemiyorum sonuç olarak. Yani bence yani bir kişinin kendini yalnız hissetmemesini sağlaması bir şeyin en büyük şifadır yani.
0: Çok güzel. Çok güzel bir bakış açısı bence bu. Yani müziğin sayesinde yalnız değilsin aslında bir
1: Evet,
0: anlamda.
1: öyle.
0: Yani bir gün bir şekilde bir yerlerde seni arkadaşsız da bıraksalar, aşksız da bıraksalar ki Allah korusun yani böyle bir şey olmasın. Ama benim öyle bir gücüm var diyorsun. Bir yandan da güç gibi aslında aynı zamanda.
1: Bence de bir güç gibi. Ya aslında müziğin şifasının olduğunu düşünen herkes yani o şifayı mutlaka bir şekilde buluyor. Çünkü yani yalnız olduğumda bile şey derim mesela odadayım, bana bir kulaklık ve bir herhangi bir müzik dinleyebileceğim bir şey verin. Ve beni yalnız bırakın yani saatlerce orada vakit geçirebilirim.
0: Harika. Peki şimdi küçük yaşlarını biraz deştik. Kendini keşfettiğin yanlarını deştik. İşte ilk müzikle tanıştığın dönemleri. Sonrasında kendi şarkılarını yapmaya başladın. Bu hangi yaşına denk geliyor? Yani ne dönemine denk geliyor?
1: 14 yaşında böyle kendi kendime şarkılar yazmaya başladım aslında. İlk profesyonel şarkımı da, yani profesyonel müzik kariyerime başladığım şarkıyı da 16 yaşında yayınladım. 16 yaşından beri de profesyonel olarak müzik yapıyorum.
0: Aslında çok küçük diyebileceğimiz bir yaş. Öyle değil mi? Yani çok genç diyebileceğimiz bir yaş. Dolayısıyla ailede de bir müzisyen var mı? Aile kaynaklı bir durum mu? Ya da ailenin desteği, kösteği hangisi oldu? Biraz anlatır mısın? Nasıl bir aileden geldin?
1: Ailem müzisyen değil ama ailem sanatla iç içe bir aile. Benim annem teknik ressam, babam da kaynak ustası. Yani böyle birbirlerini tamamlayan bir iş yapıyorlar. Annem çizimini yapıyor, babam kesimini yapıyor.
0: Harika.
1: İkisinin de el becerisi çok iyi. Zaten yani müzikle paralel olarak devam ettiğim şey resimdi. Yani full resim çizerek büyüdüm. Ama müzik birazcık daha baskın kaldı benim için. O yüzden müzikle devam etmek istedim. Ve dediğim gibi ailemde müzisyen yok. Hatta müzikle ilgili hiçbir şey yok. Yani sanatla ilgili evet bir şeyler var. Ama müzikle ilgili bir şey yok. Ben muhtemelen çok küçük yaşta annem babam çok çalıştığı için evde tek başıma televizyondan müzik dinleyerek birazcık ben bu olmak istiyorum o kendimde yarattım. Ben böyle inanıyorum yani.
0: Peki o ben bu olmak istiyorum cümlesinin içerisindeki bu bir kişi mi ya da kişiler mi? Var mı
1: Evet,
0: o
1: spesifik bir
0: isimler?
1: kişi var.
0: Tek bir kişi.
1: Yani birçok insan var böyle. O zaman hatta böyle ismini hatırlamadığım, yani internette izlediğim bir klip, televizyondan izlediğim bir klip de mutlaka olabilir ama
0: Ama bir
1: spesifik
0: tane en
1: olarak
0: önde spesifik bir isim var. Kim o?
1: Amy Winehouse.
0: Evet. O yolda ilerlemek üzere. Yani orada başlayıp o şekilde ya yani Amy Winehouse'la başlayıp o yolda ilerlemek gibi diyebiliriz
1: Evet.
0: aslında. Birçok müzisyenin hayatında bu oluyor. Örnek aldığı birisi oluyor. Sonrasında da kendi yorumunu buluyor. Hatta birçoğunun itirafı ve röportajı var taklit ederek. Yani buna Sezen Aksu, Ajda Pekkan bile dahil. Biz şunu şunu taklit ederek başladık ve sonrasında kendi yorumumuzu bulduk. Kendi özgün halimize geldik bir gün, günün birinde diye. Sen de böyle bir taklitle mi başladın?
1: Evet. İlk taklit ettiğimi hatırladığım isimler Demi Lovato ve Kesha'ydı. Onlar da daha böyle yine böyle rock sound'lu bir müzik yapıp o tarz vokallerle şarkı söyledikleri için onları taklit ederken evet ben böyle söylüyorum galibayı anladım. Hatta ilk şan dersine gittiğimde Kesha'nın bir şarkısını söylüyordum. Şan hocam da bana şey demişti. Evet sen taklit ederek yani bunu böyle yapıyorsun şu an ama
0: Ama bu sana özel bir durum değil. Çoğu kişinin az önce söylediğim gibi
1: Evet.
0: yaptığı bir şey. O noktadan çıktın mı? Sence artık kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle. Dinlediğim, canlı canlı dinlediğim zaten biliyorum seni. Çok da keyif alıyoruz seni dinlemekten
1: Teşekkür
0: ama
1: ederim.
0: burada müziğin ritminde canlı canlı dinlediğim zaman bence tamamen o taklitten çıkıp artık özgün halini bulmuşsun gibi Öyle değil mi? Peki senin türüne ne diyebiliriz Rana? Müzik türüne.
1: Benim türüme ne diyebiliriz? Ya benim türüme istediğinizi söyleyebilirsiniz aslında.
0: Ne isterseniz söyle. Beni ama... hiç ilgilendirmiyor sizin fikriniz.
1: Yok. Ama rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum. O yüzden rock diyebiliriz.
0: Hatta özellikle Türkiye'deki kadın rockçıların şarkılarını seslendiriyorsun. Bugün de programımızda bir tanesini şimdi söylemek istersen seve seve dinleriz.
1: Söylerim tabii ki.

0: Rana Türk Yılmaz, hadi bana biraz alametin kerametini anlat.
1: Alametin hikayesi şöyle. Ben şarkıyı yazdım. Böyle müzisyen arkadaşlarım var ama hepimiz küçücüğüz yani. Bir arkadaşımızın evi var ama ev gerçekten korkunç bir ev yani. Tam bir öğrenci evi. Daha sonra biz o eve gittik işte. Dedik ki alameti kaydedelim. Mikrofonumuz var ama yani o alanda kayıt yapamıyoruz. Bizde boş bir dolap vardı evde. O dolabın içine girdim ben ve dolabı battaniye ile sardılar. Tüm dolabı ki ses kaçmasın yani. Ondan sonra ben o dolabın içinde o klostrofobik yerde şarkının kaydını aldım. O kaydı kullanmadık tabii ki ama yani.
0: Ama inanılmaz bir hikaye. Bayağı dolabı stüdyo
1: Yok,
0: yaptınız.
1: dolabı stüdyo yaptık bayağı.
0: Tam Türk insanının
1: Gerçekten ve biliyor musunuz o
0: yapabileceği.
1: örtü herkesin evinde olan o kahverengi güllü örtüdendi. Ya gözünüzde canlanıyor mu?
0: Evet, çok
1: O
0: net
1: örtüde.
0: canlanıyor.
1: Evet.
0: Gerçekten biz Türklerin çok gurur duyduğum bir yaratıcılık durumu var. Yani o dünyada çok az kişiye nasip olan bir şey. Ve siz bence bu hikayede bunun örneklerinden biri olmuşsunuz. O da aynı zamanda şarkının uğuru gibi mi oldu acaba? Nasıl oldu?
1: Aslında benim şarkımın uğuru da oldu bir yandan ama bu şarkıyı böyle kaydedip arkadaşımıza yolladık. Arkadaşımızdan sonra bize bir plak şirketi ulaştı. Aslında bana bir plak şirketi ulaştı. Ben hala o plak şirketiyle çalışıyorum. Alameti de orada yeniden düzenleyip yaptık. Aslında benim gerçekten profesyonel müziğe ilk adımımı atmamı sağlayan şarkı Alamet oldu. Alamet henüz ben bir plak şirketine girmeden önce yapılmış bir şarkıydı. Öyle devam etti süreç.
0: Şarkı yazmaya nasıl başladın? Yani kendinde o yeteneği nasıl fark ettin?
1: Öyle bir fark ediş yaşamadım aslında. Çok böyle akışta. Yani defterimi, kalemimi alıyordum ve aklıma bir şey geldikçe sürekli karalıyordum, yazıyordum.
0: Yani
1: Yani
0: ben
1: birazcık
0: oturup
1: öyle
0: şarkı
1: oldu.
0: yazacağım diye değil, sen zaten yaşadıklarını ya da hissettiklerini yazıyordun ve bunlar sonrasında şarkıya dönüştü.
1: Evet.
0: Peki yaşadıklarını mı yazarsın hep, yoksa hayal eder misin?
1: Kendi yaşadıklarımı yazdığım oldu. Bazen de hayal edip yazdığım ama sonrasında o hikayeyi yaşadığım oldu şarkı yayınladıktan sonra.
0: Çok ilginç. Bak, bu soruyu hemen hemen herkese soruyorum. Çok kişiye özel sohbetler yapmaya gayret ediyorum ama çok enteresan cevaplarla karşılaşıyorum. Bu da ilk. Bu cevap da ilk. Yani bayağı bir olmayan hikayeyi yazdın ve o hikayeyi var ettin.
1: Evet.
0: Hikayeyi bize anlatmak ister misin?
1: Ya aslında şarkı Beni Anla diye bir şarkım var benim. O süreçte yani aslında onu bir insana yazmamıştım ama böyle şarkıyı neden öyle yazdım bilmiyorum. Ama o süreçten sonra gerçekten böyle çok detay vermeden nasıl
0: Tabii ki.
1: anlatabilirim?
0: Şöyle
1: O
0: şarkının sözlerini bir
1: şarkıyı
0: hatırlayalım
1: yaşadım.
0: mı?
1: Hatırlayalım.
0: Nasıldı?
1: Bak bizde olmaz demiştim ya sana. Her şey üst üste gelince bıkar insan biraz beni anla diye bir nakaratı var.
0: Peki şarkının içerisinde seni anlamadığına dair bir söz var mı ya da
1: Evet.
0: anladığına dair?
1: Evet.
0: Tamam. O zaman sen bunu yazdın ve seni anlamayan biriyle karşı karşıya
1: Evet.
0: geldin. O zaman sana en kısa zamanda seni anlayan bir kişiyle karşı karşıya geldiğini anlatan bir şarkı yazmanı tavsiye etsem ne dersin?
1: Zaten şarkıyı yazalı da oldu, yaşayalı da oldu. O yüzden
0: O bitmiş.
1: çoktan bitti.
0: Yok, ben yeni şarkı yani
1: Ha yeni şarkı evet yazarım
0: Ben
1: ya.
0: 2026 model bir şarkı siparişim var senden.
1: Tamam.
0: Seni çok iyi anlayan birini anlatan bir şarkı yazmanı diliyorum.
1: Ama ben bunların bir nevi bir manifesto olduğuna da inanıyorum. Yani sonuç olarak sen bunu yazıyorsun ve yani söylüyorsun bunu dilinle ifade ediyorsun. Yani o yüzden onları yaşaman da bence çok muhtemel. Ama şu da olabilir. Yani mesela ben belki de böyle bir şarkı yazmamış olsaydım bu yani benim bilincime girmeyecekti. Yani belki farkında bile olmayacaktım ve bunu yine yaşayacaktım.

0: Sanatın başka bir dalının eğitimini alıyorsun, sinema okuyorsun. Müzik seçmemişsin eğitim için, sinema seçmişsin. Neden?
1: Neden? Çünkü zaten halihazırda müzik hayatımın çok büyük bir kısmını kaplıyor. Ve hani bu tartışmaya açık bir konu aslında. Bunu seçen de
0: Tartışalım
1: var,
0: diye.
1: seçmeyen de var ama evet. Yani hayatım sadece müzikten ibaret olsun istemedim bir noktada. Daha önce bunu düşündüm, olabilir dedim. Ama en sonunda dedim ki hani neden görsel dünyaya bu kadar da ilgim varken başka bir alanda da kendimi geliştirmeyeyim ve bunu müziğe entegre edemeyeyim. İleri süreçte de zaten yaptığım kliplerde çok daha bilgi sahibi olabilmek için ve çok ilgili olduğum için bu bölümü seçtim. Yani yine aslında müziğime bir katkıda bulunuyor.
0: Elbette. Muhakkak zaten o sanatın diğer dallarıyla da uğraşıyorsan hepsinin birbirine katkısı oluyor. Hele ki sinema mesela, kendi kliplerini çekmek ister misin?
1: Evet. Çok isterim.
0: Hayalin muhtemelen. Peki bir sinema filminin müziğini yapmak istiyor olabilirsin ya da kendi çektiğin bir sinema filminin müziğini yapabilirsin. Var mı kafanda böyle hikayeler?
1: Bir sinema filminin müziğini yapmak evet kesinlikle çok isterim. Ama kendi filmimi çekmek bundan çok emin değilim. Yani o kadar büyük bir şeye girebilir miyim? Ama daha birinci sınıfım yani önümde kocaman 4 senem var. Bakacağım, düşüneceğim neden olmasın.
0: Fikirlerin değişebilir elbette
1: Evet.
0: ki, ama muhakkak müzikle ilgili kariyer yolculuğunda sinema okumanın sana çok faydası olacağını düşünüyorum. Peki öğrencisin aynı zamanda, öğrencilikle kariyerini devam ettiriyorsun. Nasıl dengeliyorsun?
1: Dengeleyemiyorum. Dengeleyemiyorum.

0: Bilmiyorum. Yani okula gidiyorum. Okuldan koşturmaca, yani tamamen müzikle ilgili bir koşturmacaya dönüyorum. Ama yani yine de gidebildiğim kadar çok gitmeye çalışıyorum. Hatta bence çok da iyi ilerliyorum. Çok fazla da
1: Harikasın.
0: devamsızlığım yok. Bir
1: Süpersin.
0: işim varsa da sabah önce okula gidiyorum. Her şeyimi alıyorum, oradan geçiyorum işe falan. O şekilde dengeliyorum.
1: Peki nasıl bir noktadasın? Kendini daha çok öğrenci olarak mı görüyorsun yoksa kariyer sahibi bir kadın olarak mı görüyorsun?
0: Kendimi öğrenci olarak hiç görmüyorum. Ama ben kendimi birinci sınıfta da öğrenci olarak görmüyordum. Yani bilmiyorum, öğrencilik ne demek çok... Yani bilmiyorum ya, öğrenci gibi hissetmiyorum. Hiçbir zaman da hissetmedim.
1: Çocukken de hissetmedin.
0: Yok, hayır.
1: Öğretmen gibi hissediyor musun?
0: Hayır, böyle okulda böyle bir varım yani.
1: Kendini hissediyor musun?
0: Kendimi hissediyorum ama okulda ben neden burada oturuyorum? Tamam, ben bunu dinliyorum. Ama evde de öğrenebilirim. Ya bilmiyorum çok.
1: Bazı öğrencilerde bu oluyor ama. Yani bambaşka hayatla ilgili bambaşka hayalleri var ve şu anda neden bu dersin içerisindeyimden de bahsediyor olabilirsin.
0: Aslında evet, bundan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yani tamamen böyle sanatsal bir kafa, böyle tamamen müzik, resim, görsel dünya,
1: Evet.
0: şu bu. Ama matematiğe de çok ilgili bir çocuk değilim veya diğer sayısal derslere. Tabii ki orada da bir afallama yaşıyorum. Yani böyle bir bakıyorum ve orada hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ama orada aslında bambaşka bir dünya var. Sadece senin ilgini çekmiyor Rana, diyorum günün sonunda. O yüzden aslında şakayla karışık öğrenci gibi tabii ki hissediyorum ama...
1: Çok doğal bir şeyden bahsediyorsun. Mesela tiyatro eğitimi aldığında şöyle bir ders var. Bir hikaye izletiliyor. Belki sizde de vardır, bilmiyorum. Bir hikaye izletiliyor ve o hikayenin içerisinde 10 kişi birden izliyorsun. Ve 10 kişi 10 ayrı konuyu görüyor. Kimi işte karı kocayı anlatan bir hikaye ise bu. Kimi kadının ağzından çıkan repliğe dikkat ediyor.
0: Senaryo okuma mı deniyor buna?
1: Kimi yok, kimi biraz da karakter analizi, kimi işte erkeğin bıyıklarına odaklanıyor, kimi işte böyle dekor olur mu dekora odaklanıyor ya da ne kadar güzel bir dekor diye, kimi sesleri duyuyor, kimi sözleri, kimi görsele bakıyor. Dolayısıyla senin matematik dersinde başka bir şey duyuyor olman ya da kendi kafanın içerisinde başka bir şeyler hayal ediyor olman bana çok da yabancı ya da çok da uzak gelmedi açıkçası. Ritim senin için ne ifade ediyor? Programımızın ismi, müziğin
0: Ritim benim için hayatın akışı demek yani. Çok
1: ritmi.
0: çok basit bir şekilde açıklayabilirim. Bu kadar.
1: Evet, yani zaten o yüzden biz de müziğin ritmi koymak istedik programımızın ismini.
0: Çok
1: Çünkü
0: güzel olmuş.
1: çok teşekkürler. Hayatın içerisindeki en önemli konu ritim aslında. Yani müzik yapmadığın zamanlarda ya da biz müzik dinlemediğimiz zamanlarda da hayatın içinde o ritim var. Duyuyor musun, dinliyor musun hayatı?
0: Dinliyorum tabii ki. Hatta geçen gün şeyi söyledim arkadaşlarım. Ya ben bugün gerçekten çok iyi hissediyorum. İnsanlar şey diyor ya, artık delirmek mi denir buna, denir de. İnsanlar şey
1: Estağfurullah.
0: diyor ya, işte bugün gökyüzüne bakıp kuşları izledim ve gerçekten içimde tarif edemediğim bir huzur doldu.
1: Evet.
0: Geçenlerde gerçekten onu yaşadım ve arkadaşlarıma şey dedim. Hakikaten böyle bir şey varmış yani, yaşamadan inanmıyordum.
1: Biz de senin sesini dinleyince böyle oluyoruz ve şimdi hemen dinlemek istiyoruz yine.
0: Teşekkür ederim.

0: Bizim programımız için seçtiğin repertuar çok güzel bir repertuar. Ben de çok seviyorum bu şarkıları. Teşekkür ederiz
1: Ben
0: öncelikle.
1: teşekkür ederim.
0: Daha çok 90'ların kadın rock yıldızlarının söylediği şarkıları seçmişsin. Seviyor musun 90'lardaki işte Şebnem Ferah, Özlem Tekin? Hep bu isimleri seçmişsin. Sesine de çok
1: Çok
0: yakışmış.
1: teşekkür ederim.
0: Onları mı dinliyorsun?
1: Evet, tabii ki dinliyorum.
0: Tabii ki dinliyorum Melike.
1: Tabii ki
0: Yani
1: dinliyorum yani.
0: kim dinlemiyordur onu diye.
1: Söylemeyi de çok seviyorum. Yani bence tartışmaya açık bir konu değil ya. İnanılmaz sanatçılar. Hepimiz de çok seviyoruz ve dinliyoruz. Yani açıp her gün dinlerim.
0: Senin türün de biraz öyle değil mi? Bir de çok güçlü de bir sesin var.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani burada mesela şarkı söylüyorsun, karşı taraftan bayağı duyulurmuş gibi bir hissiyat oluştu bende. Her böyle çok bağırarak şarkı söyleyen de o kadar iyi gelmiyor insanın kulağına. Ama senin sesin gayet güzel, gayet keyifli geliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da Rana Türk Yılmaz'ı hangi projelerde göreceğiz?
1: 2026'da Rana Türk Yılmaz'ı hangi projelerde göreceğiz? Her yıl olduğu gibi bir albüm hedefim var. Henüz bunu gerçekleştiremedim. Bu da gerçekten çok mükemmeliyetçi olmamdan kaynaklanıyor. Ama artık bunu aşmak da gerekiyor yani. Mükemmeli ararsak hiçbir şekilde bulamayacağız yani. Çünkü mükemmel diye bir şey bence yok. Hele ki müzikte kesinlikle yok. Çünkü tamamen öznel bir şey olduğu için. Öncelikle bu sene bir albüm yapmak istiyorum.
0: Henüz hep teklilerde
1: Evet,
0: dinicisin,
1: hep.
0: hep teklileri çıkarttın ama albüm aşamasına gelmedin. Albüm de çok kıymetli bir şey. Belki de daha hazır hissetmedin, belki de zamanı gelmedi. Ya da kafanda tüm albümün hazır olabilir mi mesela?
1: Buna 2 sene önce kafamda tüm albümün hazır olduğu bir dönemim vardı. Ama iyi ki yayınlamamışım diyorum. Yani çünkü bazen bazı

0: şeylerin vakti ve zamanı tam geldiğinde hissediyorsun ya. Yani belki de bu sene onu yapabileceğim senedir yani. O yüzden bu sene gerçekten bir albüm yayınlamak istiyorum.
1: Kadın solistler için sence imaj önemli mi?
0: Bence önemli ama tüm olay bence özgüvenden geçiyor. Yani birisi istiyorsa hiç makyaj yapmayabilir, istiyorsa çok böyle toplum standartlarının dışında çok özgün bir tarzda giyinebilir ama eğer özgüvenliyse gerçekten inanılmaz çekici de görünür, inanılmaz güzel de görünür. Ya bunun tüm sırrının özgüvenden geçtiğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki önemli. Yani bakımlı olmak tabii ki çok önemli bir şey ama yani o tarz meselesi kesinlikle öyle makyaj yapmak, saçı yapmak gibi bir yerden değil bence.
1: Peki şöyle bir yerden mi yoksa öyle bir yerden de mi değil? Çok iyi bir sesin sahne üzerinde çok güzel görünmesine ihtiyacı yoktur. Öyle bir yerden olabilir mi? Bu da mı değil?
0: Bence yoktur ama kendimle çelişmiş olurum yoktur dersem. Çünkü ben size az önce dedim ki görsellik de müzik
1: Evet.
0: yani müzikten geçiyor.
1: Zaten o söyleminden sonra ben bu soruyu sormak
0: Aynen
1: istedim.
0: öyle. Tabii ki böyle özensiz bir görünüm istemeyiz. Yani ben de özensiz bir görünüm istemem ama yine dediğim gibi o cool'lukta kendi özgün tarzıyla birisi zaten muhtemelen bunu çok yapmaz gibi geliyor bana. Ama yapsa da yargılamam çünkü orada ortada güzel bir ses varsa dinlerim.
1: Bir sanatçı bütünüyle elbette ki bir sanatçı oluyor ama çoğu zaman şunu da görüyoruz. Bazı sanatçılar konserde daha ön plana çıkıyor. Diyoruz ki tam bir konser sanatçısı. Bazıları evet vokali çok iyi, sesi çok iyi ama aslında onun en önemli yanı besteleri, söz yazarlığı ve besteci kimliği. Bazıları tam bir albüm sanatçısı diyoruz. Albüm yapmasını bekliyoruz. 10 şarkının 10'u da hit. Yani bütün olarak hazır paket çok iyi olunsa da bazı yönler ön plana çıkabiliyor. Rana Türk Yılmaz'da hangisi ön plana çıkıyor?
0: Bence konser tarafım ön plana çıkıyor. Çünkü yani dijital dünyada bir duygusallık var, bir duygu aktarımı var ama hiçbiri o somut, yani gözle görülür duygu aktarımı kadar yoğun olamıyor. O yüzden ben konserde ön plana çıktığımı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar da genellikle, "Aa evet senin konserine geldiğimde gerçekten çok daha yoğun hissettim." bunu dediği için bunu söyleyebilirim. Böyle düşünüyorum.
1: Sahnede nasıl bir rehane alıyorsun? Böyle çok güçlü duruyorsun gibi bir his var içimde.
0: Ya normalde mesela şeyi söylüyorum. Ben insanlarla konuşurken çok böyle böyle yaparım, böyle
1: Evet.
0: gerilirim ama sahnede hiç gerilmiyorum. Yani sahneye çıktığım an dimdik bir Rana oluyor aslında. Birden böyle sanki içimde bir alter egom var ve onu oraya salıyorum gibi. Yani normal hayatta Rana'ysam sahnede de Rana Türk Yılmaz oluyorum gibi bir yerden söyleyebilirim.
1: Ya da içindeki çok gerçek neyse o ortaya çıkıyor belki de. Seni en kısa zamanda bir sahnede ya da konserde izlemeyi diliyorum.
0: Umarım.
1: Eminim çok keyiflidir, öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağına sağlık, ağzına sağlık, müziğine, notalarına sağlık. Çok keyifli bir program oldu.
0: Benim için de öyle oldu.
1: Harika şarkılar söyledin o enfes sesinle. Nice güzel başarılar da denk geliriz diliyorum.
0: Hoşça kalın, teşekkür ederim.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmek üzere aynı ekranda buluşacağız. Görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Sevgili dostlar, merhaba. Toprağı anlamak, tanımak için dokunmak, işlemek lazım. Kültürü anlamak içinse dolaşmak, köklere inmek. Bizim kültür köklerimiz Anadolu'da neyse ki hala yaşıyor. Geçen programda birlikte olduğumuz Osman Kırca ile sohbetimiz çok güzeldi. Ve bir programa sığmayacak kadar dolu bir halk sanatçımız kendisi. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Osman Emmi'ye çaldığı üç telliyi Samsun'dan kim, neden armağan etmiş?
1: Bu çevrede böyle Ramazan Usta vardı, Topal Ramazan denen.

0: Evet. Ramazan günü.
1: Ben onun yanına da çok gittim.
0: Gittin değil mi?
1: Gittim. 3-4 tane bağlama aldım. Biri evde, bir arkadaşımın evinde yandı. Yani onda çok bağlamalar getirdim.
0: Evet, evet.
1: Yani dedim ya, birini gördük, birini şey ettik derken işte bunu daha bir öğrencinin biri Samsun'dan eski Topar'ın bürosunun fotoğrafını çekmişti ilk yayında.
0: Evet.
1: Samsun'dan hediye getirdiler bana, bunun 5-6 sene oluyor.
0: Evet.
1: Yani adam postaneye bile havale etmemişti. Elmalı'ya ben geldim, ilerisini bilmeyen dedi. Sürekli vardık, adama biz yemek yedireceğiz, bak para vereceğiz. Hayır, hayır, senin de gırdaların çıkacaksın, biz yedireceğiz. Para da almıyoruz, biz bunu sana getirdik.
0: Ne güzel olsun demiş ya, kır, kır dağların çiçeğisin yani, diyor sana değil mi? Senin değerinin farkında demek ki yani.
1: Yani
0: sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyur abi.
0: Şimdi mesela dünyada önemli müzik okulları var.
1: Evet.
0: Senin bu bastığın sesler var ya, evet, o kadar değerli ki. Çünkü o dağlardan hissettiğin, o çiçekler gibi, o kokular gibi dağlarda hissettiğin, öğrendiğin, duyduğun, töreyle bugüne gelen o sesleri basıyorsun sen.
1: Evet.
0: Şimdi mesela bizim müziği, biraz böyle müzik konuşayım sana. Bizim müziği çok seslendirmek falan istiyorlar ya, böyle işte batıdan işte majörler, minörler bir şeyler öğreniyorlar böyle çocuklar, evet, okullarda. Bunların altına gitarlarla çalıyorlar falan. Aslında o bastıkları sesler bunlara uyumlu değil. Çoğu ses uyumlu
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi abi geliş dönüyorum. Çünkü ben ne diyeyim, 80 öğrenci geldi benim yanına topsayı. Hani bir geri dönüşüm var. Keşke bu çocuklar bunu alsa. Bu parçaları unutmasalar.
0: Evet.
1: Hepsi orka girmiş, saksımana girmiş. Bunlar nedir bilmiyorlar. Bu 12 perdeden dönen bir parça alet.
0: Evet. Ama yani, yani nasıl bir armoni var böyle yani, kendi içinde. Senin bastığın...
1: Datlı sesi bir müzik veremez ya.
0: Neden datlı?
1: Çok datlı. Göç yıllarında.
0: Ha?
1: Develerde, kilimler ardılı.
0: Ha?
1: O bölüm bölüm geçilerin yollarda sürüler. Gangal köpekler, ara bölümler boğuşmasın diye o konaklama havalarında. Dağar şeyin içine sokup da yargında yollarda birileri de çalınan alet.
0: Neden güççük bu?
1: Neden güççük?
0: Ha? Çünkü o heybenin içine ya, girmesi lazım.
1: Heybenin içine girmesi lazım.
0: Göç ederken yani, böyle konakladığında çalıp böyle yani ruhunu oraya aktarıyorsun değil mi?
1: Evet abi ya.
0: Peki koyunlar falan bunları dinler mi böyle?
1: Abi bunlar bak, ben sana, ben koyun da güttüm. Çok koyunumuz yoktu da var, biraz kümeliydin.
0: Hmm.
1: Ben çok güzel bir gün yaşadım davarların yanında. Gençliğimde biraz kıtanaybiydim benim. Saçlar ta arkadan.
0: Yapma ya.
1: Babam Pelon adamıydım. Babam memlekette yengen olmuş. Bu saçları kırkacağım, 40 yıla geçeyim derdim. İkinci katı eve başına çıkar, derdim derdim. Üçüncü hanım babam. Varıyor kaç pencereden tüm. Ya babam sıfır Pelon kası der, ben saçlarım kızlara daralıyorum, gencim.
0: Yapma ya. Ya yine yakışıklısın be Osman abi. Yine yakışıklısın ya,
1: Allah'a şükür. Allah'a şükür güzel günler yaşadık. 6 çocuğum var, hepsini güzel.
0: Maşallah.
1: Everdim, çıkardım. Çok 14, 14 müş yani torunlar var.
0: Maşallah.
1: Hepsi güler yüzlü. Hinde geri güzel yaşadılar. Biz yaşadık. Onlar nasıl olur bilmiyorum galiba işte.
0: Çocuklar çalıyor mu peki senden sonra?
1: Çocuklarda bir oğlum var Ali sen işte. Orada seni
0: Ali çalıyor.
1: Evet Ali, tamam. Sen o solak çalıyor mu çocuk? Sesi gitar onu çekmiş.
0: Evet. Güzel yani, sesi ama yani.
1: Güzel. Amcamın kızı benim hanım.
0: Evet.
1: Ona çekmiş. Solak çalarmış hem ben. Çok üstünmüş. Ben bir yaşında çocuğum için öldürdüm.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ya bunun için bizim geldiğimizde var öyle bu.
0: Evet.
1: Çok acayip var.
0: Şimdi sen beni coşturdun. Ben bir şey çalmam lazım seninle birlikte. Samsunlu gencimizin "Sen Kırdağların Çiçeğisin" diye hediye ettiği üç delisiyle çalan Osman Kırcı'ya eşlik etmek ayrı bir güzellikti benim için.

Derken Osman Kırca Usta Tekez Ortatmasından Tekez Zeybeğine geçiş yaptı. E ne de olsa Antalya ile Burdur komşudur. O zaman ben de coşuverdim. Sarı Zeybeğe gitti avazım.

0: Şanlıyor, güzel şanlıyor da. Tabii yaşlandıkça her şeyden merak gitgide gençliği tutmuyor.
1: Ama şu var şimdi, yaş ilerledikçe demleniyorsun.
0: Ya böyle ya.
1: Yani şimdi senin o parmağınla yaptığın küçücük hareketin bir anlamı var. Yani yaşı almanın da böyle bir özelliği var yani.
0: Şimdi alkol
1: Çayı demlemeyince içilir mi?
0: saz da güzel çalarım ben.
1: Evet.
0: O sazı bağlamayı bütün oğlana verdim ben. Oğlum ben bunları taşıyamıyorum artık. Sen kullan.

0: Osman abi bunda şimdi 4 tel var. Demin 3 tel vardı. Buna 4 telli diyorsunuz değil mi?
1: Evet, buna cüra, ona bağlama 3 telli.
0: 3 telli.
1: Evet, bu da cüra derler buna. Tabii bu göç yollarında çalınan, hani boğmalar olur, çökertme havalar olur. Bizde genellikle vardır öyle eskiden 4 telli hani. 3 telli tabii daha başka bir tatlı şey sesi veriyor.
0: Akor sistemi
1: Yani
0: başka. O
1: evet.
0: bağlamaz öndeki
1: Her
0: akor o.
1: çeşitler
0: Ha.
1: değişiyor şimdi bu
0: Avşar
1: mesela.
0: düzeninde de diyorlar
1: Bu
0: ona.
1: 4 telli de boğmada çalabilirsin göç havaları.
0: Bunu şimdi o sesleri bak farklı bak bu şimdi ilgili gençler için şu R perdesine bastığın zaman üstte iki tane ses var şimdi. R'ye bastığın zaman ikisi aynı oluyor.
1: Şimdi onu 4 telli ikisine bastın da bam telli burada oluyor ya mesela.
0: Burada
1: Şurada
0: beşli çıktım. Beşli bir
1: burada
0: şey.
1: bam tel bu iki teli tutacak. Şimdi
0: Evet.
1: tutuyorum mu?
0: Evet.
1: Şimdi tutuyorum bak.
0: Orada beşli bir şey çıkıyor, öbür tarafta dörtlü
1: Evet,
0: çıkıyor.
1: öyle.
0: Peki, hadi bakalım.

Antalya'nın Kaşabağlı Çavdır köyünden Osman Kırca konuktu bu hafta. Bu güzel ve yüce yürekli insanlar dağ başlarında mutlu, kendi ortamlarında hayvanlarını gezdirip, toprağa ekip, kendi yaşam ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası dağları üretim için kullanıyor yörükler. Kültürün de en arı durusunu, en ilk el yani bozulmamış olanını yaşıyorlar. Hay sağ olasın, ömrün uzun olsun, çocukların ve torunlarına mutlu yaşa değerli ağabeyim Osman Kırca ustam. Yaylalar size emanet.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çektik.

0: Ben Oktay Üzgün. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz de, biz de, bu ekran başındaki bütün dostlarımız da yine İstanbul'dayız. O yüzden yüzümüzdeki bu tebessüm, o gülümseme. Uzak şehirlerde de keyifli oluyor da yani. Yani müzisyenlikte de öyledir ya. Hani İstanbul işi olunca boşuna gidiyor.
2: Festivale çıkarken mutlu oluyorsun.
1: Benim size önereceğim şeyler müzik hakkında. Müzik çok fazla şey yapmamak lazım böyle. Çok derinliğe dalmamak lazım. Sen de var olan şeyi güzel kullandıktan sonra müzik her türlü yapılıyor. Ben de sözü fazla uzatmadan görevimize bakalım neler yapacağız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü durağınız İstanbul'un renkli yüzü Balat. Ya Balat deyince yani bu ekibin bana yaptığı bir güzellik olsa gerek. Çünkü ben Balat'ta yaşıyorum. Tarihi yapıları, dar sokakları ve özgün atmosferiyle bu semt geçmişin sesiyle bugünün ritmini bir araya getiriyor. Gerçekten Balat tarihi bir yer getiriyor baktığınızda. Çok büyük bir eski tarih var orada. Devam ediyoruz. Göreviniz Balat sokaklarında kısa bir keyif yürüyüşü yapın. Rehberiniz ben Oktay Uşan olarak. Sizi Balat'ta gezdireceğim bu çocuklar. Semtin ruhunu yansıtan planları alın. Duvarlar, insanlar, dükkanlar, sokak evleri. Bunların hepsi var ve rengarenk evler var orada, biliyor musun? Ardından Balat sahilinde denize karşı müzik performansınızı gerçekleştirin. Çok misk. Zaten deniz kenarında çalınca ben çok mutlu oluyorum. O denizin kokusu beni çok alıyor. Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demişler. Balat'ın eşsiz karakterini notalarınızla birleştirin. İstanbul'un bu çok katmanlı ruhunu sesinizle görünür kılın demişler. Yolunuz açık olsun, rotanız müzik olsun. Evet, şimdi Balat'a doğru yola gidelim. Bence vapurla geçelim.
2: Arabayı güzel olur.
1: Aynen.
2: Bu aşina olduğumuz.
1: Arabayı bırakalım bir yere. Yani sonuçta orada araba lazım olmayacak gibi.
2: Yani şimdi olur belki. Yani ondan kurtulmuş olur.
1: Bence de bu saat trafik mürafik. Vapurda da güzel böyle İstanbul'u seyrede seyrede Balat'a geçeriz. Güzel İstanbul'umuzu bir seyredelim. Ondan sonra Balat'ta biraz şarkılar söyleyelim. Bugün aşk şarkıları, yani sevdiğimiz aşk şarkılarını söylemek isterim izninizle.
2: Aşk şarkıları, aşk türküleri.
1: Dünya aşk üzerine kurulmuş. Aşk olmazsa olmuyor ki Mustafa.
2: Öyle doğru.
1: Sen hiç aşık
2: mısın? Ben aşık oldum da bıraktım abi aşk işi.
1: Nasıl ya?
2: Benim işleri bana göre değil.
1: Bu yaşta.
2: Bu yaşta. Ne, hangi yaşta olacak abi?
1: Daha bırakalım.
2: Gençken, Aysel'de alıp gençken olur ya.
1: Balat'a gidelim. Balat'ta güzel böyle 90'lardan, 80'lerden güzel şarkılar, türküler söyleyelim. Özgün besteler söyleyelim. Rotamız müzik ekibi. Bugün İstanbul'da Balat'tayız.
2: Balat'a gidiyoruz. Şu an. Vapura
1: geçiyoruz.
2: Haydi.
1: Hadi bakalım.

Efendim İstanbul'dayız ve İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Balat'tayız, Haliç'teyiz. İstanbul'un her yeri güzel bence. Yedi tepeli İstanbul demişler. Galata'sı ayrı güzel, Galata Köprüsü ayrı güzel, Üsküdar'ı ayrı güzel, Kadıköy'ü ayrı güzel. İstanbul'da yaşamak başka bir güzel. O yüzden bugün böyle biraz aşk ve ayrılık şarkıları üzerine gideceğiz. Balat'tayız. Bu güzel mekandayız. Karşımızda Galata Kulesi görünüyor sanırım. Evet, oralarda. Süleyman'ım, Mustafa'm birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, İstanbul'dayız ve Balat'tayız. Türkülerimiz, şarkılarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın.

vaktimiz varken. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Bugün İstanbul'dayız. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz bu dört kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un müziğini en çok arkadaşlar dile getiriyor. Bazen vapurda, bazen sokakta, bazen biçiminin üstünde. O yüzden onlar sokakların en büyük emektarları. Ama aynı zamanda da çok yetenekli insanlar. O yüzden onlarla rota müzik demek benim için bir gururdur. Çünkü bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda hep yeni kuşak insanlara yol açma niyetindeydim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Hoş geldiniz. Hüsnü Arkan'ın söylediği gibi Hoş Geldin adlı eserle ikinci şarkımıza devam ettik. Bundan sonrakiler de bu tarz aşk şarkılar olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyetler, şekerler olsun. Çaylarınızın demi az olsun, çok olsun. Fark etmez. Gönlünüzdeki sevgi çok olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Sevgiyle kalın.

0: bu benimki sevda değil.
1: Bu benimki sevda değil demiş. Bu da bir Zülfü Livaneli şarkısıydı. Sevda değil. Gerçekten şimdi o da 80'lerin 90'ların bestelerine baktığınız zaman ne güzel içinde böyle anlam yüklü meyanı var, işte arasızı var, işte nakaratı var. Mis gibi akıyor gidiyor. Yani aslında besteleri yaparken farkındaysan okuduğumuz şarkıların çoğu bugünkü şarkılar 90'lardan. Hep böyle bir arasazları var, meyanları var. Böyle türkü gibi aslında.
2: Evet.
1: Bir de türkü gibi. Aynen. Şimdiki şarkımız Dostum Dostum Olsun. Öyle bir yerdeyim ki.

Ne güzel söyledi değil mi? Yokluğundan öldü gönlüm. Demek istediğimiz o aslında Türkiye coğrafyasında yani Anadolu coğrafyasında yetişmenin kaderi bu bütün türkülerimizde, şarkılarımızda hep

böyle acı, kader, hüzün var. Olsun, bugün kederlenelim, yarın gülelim, sevdamız büyük olsun. Programımıza devam ediyoruz. Rotamız müzik kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü İstanbul durağımız Balat'tı. İnsanlar sokakta gezerken biz de kendimizce bir şeyler çalıp söylemeye çalıştık diyelim. O zaman programımıza devam edelim.

0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
1: Nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir güde göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esen.

0: Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Millilerimiz 24 yıl...
2: Baba, Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osman Yat Akın bestesiyle Nihavend makamıyla bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe, bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki tane hareketli eserle devam etmek istiyorum. Bir tanesi Hava Nasıl Oralarda, üşüyor musun? Bir diğeri de Elveda Meyhaneci diyeceğiz. Biraz hareketlenelim, siz de bizlere evlerinizden eşlik edin istiyoruz. Ne dersiniz?

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Torunlar'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, dermanı olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranamıyoruz var, tekim.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı, biliyorsunuz bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor, sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşıyaka'ya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonuna hep hareketlerle giriyoruz ya. İşte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzikle kalın.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital Anafor.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela şey. Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım.
4: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnedeye destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
1: Hoş geldin.

0: Bayanlar baylar, Nil Karataş.
1: Bu yalancı bahar bir gün bitecek.

0: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
1: Evet, kalkıyorum.
0: Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya.
0: Harbi?
1: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
0: ya benim babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
1: O el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi. Sigortadan baba... almışlar sonra burası. Babacım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya. Yıllardır bu
0: o
1: böyle.
0: O olmazsa olmaz değil
1: ama
0: mi?
1: Ama o bence inanılmaz perçinleyen bir şey.
0: Motivasyon tabii.
1: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
0: Aynen.
1: Aynen çok
0: ama
1: zor
0: çok keyifli şarkılar var.
1: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
0: Ne zamandır hep aklımızda Nil Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
0: 10 yaşından beri.
1: Söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var.
0: İnanılmaz bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Yani bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
0: Bilir mi acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden. Çok...
0: Baba, Birkan babası tabii, da burada.

0: Ama orada Gürkan'ın
1: Babalar.
0: eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan Adanalı, babacının ellerini öpüyoruz.
1: Evet, aynen. Adanalı bir ailenin çocuğu.
0: Adana,
1: okul
0: evet.
1: Biter bitmez.
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel işler yaptım.
0: Hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana'dan, Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
1: öyle.
0: Müzikli bir şehir. Hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip çıkarıp...
1: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
0: Yani düşünemiyorum. Yani Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
1: öyle,
0: Mozart'ı dürüm yerken düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
1: Ama ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: yatkın.
1: Buna.
0: Yatkın. Bugün var bir tane seçsin arabeskleri.
1: Seviyorum. Yaparız belki spontane bir
0: tane
1: var. Bir
0: belki
1: şeyler.
0: Durum çok acil biraz arabeske yakın. Durum çok
1: güzel
0: acil.
1: Şarkı ama o Sinan.
0: Sağ ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba...
1: Galiba ne yapalım?
0: Vur Yüreğim Sertab'tan çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
1: Hepsi çok zor yani daha neler var.
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener, Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın, sesi açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi aile?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var.
1: Böyle... Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim ilk, o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan beyefendi. Olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için
0: sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert Kadıköy modada zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Maç'tan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: Ya İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama bunu artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim
1: sen
0: eyvallah,
1: çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür ederim. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne
0: çıkarttım? Bayağı bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler.
1: Şimdi
0: 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: İşte Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı
0: yani.
1: Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: seve
0: ne olmaz ya.
1: Seve seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra da demin söz verdiğimiz gurur yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final. İlacın etkisi ya. Aynen.
1: Provasız ama.
2: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
2: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
2: Çok güzel
1: Sinan?
2: Değil mi?
1: Yani insanlar o kadar eğleniyor.
2: O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı. Sonra patladı.
1: Sonra evet.
2: Sosyal medya etkisi.
1: Çok kıymetli bir şarkı.
2: Bu şarkıya yaradı yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi? Yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenler.
2: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani iş boyutuna bakmıyorum. Tamamen
2: kendi eğlencen, kendi
1: ruhani, evet, kendim eğlenin. Ben zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
2: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
2: Dikkat ediyorsun.
1: Ama
2: çünkü
1: benim zaten Sinan,
2: zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim işte.
1: Evet, sen söylersin. Evet.
2: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana doktor. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
2: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor yani.
1: Evet çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
2: Evet, bu Nil diye değil mi?
1: Bu Nil diye biliyorsun.
2: Nil adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
1: Nilüfer benim adım.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ha, Nilüfer Karataş.
1: Evet yani. Ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldu. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
2: Vay.
1: Evet o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.
2: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: Vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
2: şaka
1: oldum
2: yapıyorsun.
1: Zaten sıkıntı yok. Karakter anlamında.
2: Bu şarkı bilek maçta acaba diye düşünmüyor değilim yani.
1: İçin
2: neyse sonuçta
1: pişman.
2: Nil'e çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte öyle.
2: Nil Karataş daha otur
1: kısa,
2: bak marka oldu
1: Polat
2: yani.
1: Polat yaptı onu da hani Nilüfer'i evet Nil'i yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
2: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albümü Hande'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet o hayallerim var.
2: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
1: 50'sindeyim ya.
2: 50 mi
1: evet,
2: hala?
1: Evet 50-50. Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük.
2: Olağanüstü.
1: Yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
2: Olağanüstü evet.
1: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
2: Doğru. Çok
1: müzisyen
2: doğru.
1: Arkadaşlarımla, dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar kimse geri çevirmez.
2: Bir de daha çok orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen
1: evet,
2: kadınlara değil mi? Yani. Sadece şarkıcı olarak görmüyorlar hani.
1: Tabii.
2: Daha böyle daha
1: müzisyen
2: dost,
1: kandıramıyorlar
2: arkadaş,
1: da. Ve mi yapamıyorlar
2: daha
1: mesela.
2: Arkadaş vari oluyor her şey yani.
1: Aynen öyle.
2: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya, hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz, tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Karalamalarım var.
0: Var, evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyeyim de.
0: Yani hakikaten
1: var
0: edemiyorum.
1: Böyle birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini

0: Yazdın yazdın kenara attın yani.
1: Aynen.
0: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok
1: Ben
0: sevmiş.
1: ona bayıldım.
0: Peki Nil ailede müzisyen babandan
1: Baba.
0: başka?
1: Babayı da hiç
0: Ya da
1: dinlemedim. Çok
0: ses
1: yıllar önce bırakmış.
0: bırakmış sana anlatıyor hikayelerini.
1: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
0: Onlar hala Adana'da mı?
1: Adana'dalar, İstanbul'da geliyorlar,
0: Saygılar,
1: gidiyorlar.
0: sevgiler.
1: Çok
0: Adana'nın da
1: tatlılar.
0: yani.
1: Tek çocuğum zaten yani.
0: Eyvah.
1: Evet, tek çocuğum.
0: Sana
1: Öyle.
0: böyle bir Nazlı yarları olarak bakmışlar. Nazlı
1: Tabii
0: prensin,
1: tabii.
0: değil mi?
1: Müzik yani müzik çok önemli. Yani müzisyen olmak.
0: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım
1: Zaten
0: şarkıcılık
1: konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
0: izinli yani bilerek.
1: Tabii
0: Anneyle
1: canım.
0: bazen gizli yapılır
1: Yo
0: yani.
1: yo izinle. Bana hatta çello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
0: Parmaklarındandır.
1: Evet, boyum şu kadar dediler ki sen çello. Ben de korktum. Ben dedim çello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde, her orkestrada joker bir enstrüman.
0: Tabii.
1: Ama sonra dedim ki Nil, sen bu
0: Sesi nasıl?
1: puslu sesi
0: Oradan
1: kullanacaksın.
0: ses nasıl keşfedildi acaba?
1: Ben kendim
0: İlk
1: keşfettim.
0: böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin
1: Allah.
0: Allah.
1: Kesinlikle
0: Çok.
1: Allah.
0: Evet.
1: Yani vokalliklerle başladık işte.
0: Kimlere vokal yapmıştın sen?
1: Çok fazla isime yaptım.
0: İlk.
1: Emel Müftüoğlu'nu da işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
0: İşte
1: 3,5
0: Ajda'yı
1: seneye
0: hatırlıyorum.
1: tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu Mert,
0: Keman da
1: hatırlıyor
0: çalıyordun çünkü
1: musun?
0: Ajda'nın sahnesinde.
1: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
0: Onda da güzel şarkı.
1: Ben
0: Arada sırada
1: hemen...
0: diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada sırada
1: Ya
0: falan.
1: çalmaz mıyım,
0: Tabii.
1: söylemez miyim? Onlar
0: Ya.
1: ezber hepsi.
0: Neler neler vardı ya.
1: Arada sırada senin miydi o?
0: Söz
1: Bak
0: müzik
1: ben
0: benim
1: bunu
0: evet.
1: nasıl kaçırdım?
0: Arada sırada.
1: Dünya farkında
0: Sen
1: sen değilsin.
0: değilsin. Bensiz
1: Çok iyi
0: aşkımla.
1: şarkı.
0: Ajdam sana sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seni çalışabilme
1: Çok
0: şerefine
1: özel.
0: eriştiğimiz için
1: Evet.
0: çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
1: Hangisi?
0: I am alone in the symphony.
1: Oo.
0: Yalnızlık senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık senfonisi seçmiş ve
1: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz
0: şarkı
1: milyonlar.
0: yarışmasına katıldın değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor. Niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok. Hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı gündeme
0: Vay,
1: getirmek
0: sen de
1: istedim.
0: bugün evet ne
1: Hatırlatmak
0: güzel.
1: istedim seninle
0: Çok zor,
1: beraber.
0: cesaret isteyen bir şarkı.
1: Evet.
0: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen, bu da senin cesaretini gösterir yani.
1: Birkan
0: Birkan o zaman,
1: Şener vardı o
0: tabii
1: zaman.
0: Birkan da o sesin şefilerinden.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: da orada bir
1: İnanılmazdı.
0: kere bir girdi, itfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
1: Çok uzun hakikaten biz. En son beni
0: Korktum
1: almışlardı ya.
0: arkadaşım, nerede dedim ya. Aynen.
1: Onu yapalım bir keman çalayım.
0: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş
1: diye karıtaş için. Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Çok... Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesimi
0: ses açıldı iyice.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi... peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Aa. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani kendisiyle.
0: Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle. Yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan. Yani
0: doğru.
1: Ayrılıklarını, sevdanı, ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu... Bunları bir şekilde harmanlayıp
0: bir şekilde.
1: Milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: çok kıymetlisin.
0: Besteciler adına,
1: evet.
0: Ben de söz ve müzik yazarlar adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor ama rahatlıyorsun da dışarıya atabildiğin
1: için. İşte bu da bir aslında terapi yöntemi
0: doğru.
1: Bence. İnanılmaz bir terapi.
0: Kesinlikle bir terapi bu da.
1: Muhteşemsiniz
0: da katılıyorum.
1: Yani tüm buradan söz müzik.
0: O yüzden sana da diyorum ki... Artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını
1: biraz
0: öne çıkarsan fena
1: lazım.
0: Olmaz yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: şimdi
1: ufak.
0: O zaman madem öyle konuştuk. Benim senin sevdiğin şarkılardan biri

0: Acil gel. Durum çok acili. Yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da, o albüme de bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten Çok Sevmek Yasaklanmalı'yla başladı ilk. Sonra Durum Çok Acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun, Bengü Ben, Bu Aşk Yerde Kalmaz. Daha sonra da
1: O da
0: Efkar
1: çok güzeldi.
0: Gecesi, Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır. Yani pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'la sahnede Durum Çok Acil. Gel.

0: durum çok acil.
1: Geldim.
2: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler canım. Merve
2: kokuna,
1: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
2: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil, gel.
1: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
2: Evet,
1: şair.
2: Dev hislerin diyor.
1: Aa, şey evet.

0: Değmez mi dönmeye böyle dev hislere?
1: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
0: Öyle sitemiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
1: Yok, sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
0: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var bu
1: Güzel
0: programda
1: oldu,
0: bugün.
1: evet.
0: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
1: Evet.
0: öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni, değil mi?
1: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem. Seni
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Doğru.
1: Cümlenin
0: Mesajda
1: sonunu
0: da yazıyorsun
1: sana da
0: bana.
1: atarım. Seni
0: Aynen.
1: seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
0: Ne güzel.
1: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle labarlık arasında o ince bir
0: Bir
1: çizgi
0: çizgi, değil
1: var.
0: mi? Bir
1: Ve onu
0: sınır.
1: korumamız
0: O
1: lazım.
0: çok önemli bir
1: Evet,
0: şey.
1: özellikle sahnede.
0: Sahnede de öyle,
1: Evet,
0: değil mi?
1: tabii.
0: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
1: Bundan sonra zaten artık her şey
0: Aynen.
1: oturmuş bir şekilde devam edecek.
0: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı
1: Yan
0: konservatuvar?
1: enstrüman.
0: Piyano da çalıyorsun o zaman.
1: Çal işte.
0: Böyle
1: Hallice.
0: haftada iki saat olanlardın, değil mi? Öyle oluyor.
1: Haftada 2 saat.
0: Öyledir.
1: Yani yarım ders, yarım
0: Yarım ders
1: saat
0: gibi.
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
0: Öyle mi?
1: Var, evet. Ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte, diyorum ya, o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
0: Evet. Onun
1: Çok
0: farkındayım.
1: seviyorum yani
0: Evet.
1: şarkı söylemeyi.
0: Adana'ya gittiğinde çocukluk. Doğum Adana mı?
1: Adana.
0: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı? Böyle
1: Kendi
0: mutlu.
1: halinde. Yani mutlu. Şey, böyle çok
0: Turunç
1: disiplinli
0: kokuları
1: yetişmemiş böyle.
0: altında.
1: Hani ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı. Ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim
0: Ya
1: yani.
0: geçen gün bir şey söyler ben. Adana'da çocukken şey yenirmiş, doğru mu? Simit şalgam. Öyle mi? Ne
1: Yeniyordu.
0: güzel. Simitin yanında şalgam
1: Ya
0: suyu.
1: öyle
0: Vay.
1: zaten inanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı, 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum. Trafiği
0: Adana'da pek
1: olmayan bir
0: sessiz ve
1: yerde
0: sakin
1: düşün.
0: değil.
1: Ay, evet, doğru.
0: Biraz Adanalılara bir
1: Ben
0: hakarettir
1: biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani o ergenlikte falan. Hala da şeyimdir yani, böyle bir şey istersem onu alırım.
0: Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
0: O böyle o şey var sende, o tavır hakikaten var.
1: Var.
0: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş
1: Yaş
0: işte
1: 21.
0: 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben. Sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
0: Ya
1: Hiç öyle değil.
0: enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman hani.
1: Benim ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
0: Aa.
1: Kaan Öztürk.
0: Kaan.
1: Evet.
0: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: Onların
0: önce.
1: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım, keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen, bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
0: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
1: Evet.
0: arada. Ona senin keman sololarına
1: Aynen
0: başladı.
1: onları yapıyordum.
0: Selamlar buradan
1: Zaten o
0: onlara da.
1: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
0: Aa.
1: istedi. Tabii.
0: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
1: Evet.
0: eğer kalbin temizse ve
1: Şey
0: yeteneğin
1: diyordum
0: varsa.
1: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım yani, böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
0: Şansı hep
1: keşfedecek.
0: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür
0: anons
1: ederim.
0: etmiş. Hem klasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiçbir zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
1: Çok teşekkür ederim.

0: ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Aa, ne demek,
0: Tüm
1: estağfurullah,
0: TRT
1: çok
0: Müzik
1: yakıştı.
0: ailesini, hepsine çok teşekkür ederim, herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
1: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
0: Harikalar
1: Junior'suz
0: gerçekten.
1: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
0: Daha
1: Ve
0: sık beraber bir şeyler yapalım.
1: bence de
0: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
1: gelmiş geçiyor bile hatta.
0: Durum çok acil
1: Durum çok
0: geldi.
1: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da Aynı Değil, Aç Sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
2: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
3: Of. Sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
4: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: görünür.
1: Dam başında sarı çiçek oy oy, buradan kalkak bir güve göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Şeyh Mus Esen.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Japon müziğinden eserler sunacağız. Koto sanatçısı çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Atsuko Sawatami benim konuğum bu bölümde. Hoş geldin Atsuko.
1: Sedat.
0: Atsuko, seni biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Japon geleneksel çalgı koto sanatçısı Atsuko Sawatami. Şimdi de Türkiye'de İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Burada koto müziği faaliyetleri ve ders veriyorum.
0: Ankara'da da bir müddet yaşadın değil mi? Koto dersleri vermiştin. Peki bu faaliyeti Japon Büyükelçiliği bünyesinde mi yapıyorsun?
1: Evet, Japon Büyükelçiliği ve İstanbul Japonya Başkonsolosluğu ve Ankara'da Türk-Japon Vakfı var. Onlarla birlikte çalışıyorum.
0: Aynı zamanda Göksel Bakdegir'le Türk-Japon dostlukları konserleri de verdin. Peki şunu merak ediyorum. Koto'ya Japon olmayıp ders almaya gelen Türk öğrencilerin var mı?
1: Evet var. Şimdi ben Japonya'da getirdiğim daha küçük koto var. Onlar o küçük koto
0: Küçük kotolar, yani enstrümanları da kendin getiriyorsun. Öğrenciler öyle ders alıyorlar. Türkiye'de
1: Evet.
0: bulunmuyor maalesef.
1: Evet maalesef
0: Maalesef.
1: ama umarım Türkiye'de de yapmayı düşünüyorum.
0: İnşallah. Şimdi koto ve santur, ben de santur icracısıyım, santur çalıyorum. Birbiriyle kardeş çalıyor. Aslında işte Japonya'daki santure koto diyoruz, işte İran'daki santur de santur oluyor. Yani birbiriyle kardeş çalıyor. Şimdi bize bir ikinci eser çalabilir misiniz? Çünkü biz sizi dinlemek istiyoruz. Böyle çok muhabbet etmek istemiyorum bu bölümde. Hiç kimsenin bilmediği bir çalgı. Türkiye'de hemen hemen hiç kimsenin bilmediği bir çalgı. Bir eser daha icra edebilir misin bize Atsuko?
1: Evet, şimdi çalacağım eser Sakura, Sakura kiraz çiçeği,
0: Kiraz
1: Japon
0: çiçeği.
1: milli çiçeğidir.
0: Dinleyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz.

0: Atsuko, Türk müziğinle aran nasıl? Türk müziğinde kimleri dinlersin ve Türkiye'deki Türk müzisyenlerden kimlerle çalıştın? Bunları dinlemek isterim senden.
1: Evet, Türk müziği çok zengin ve çok özgür yorumluk olduğunu ben çok seviyorum. Şimdiye kadar kanun sanatçısı Göksel Baktagil,
0: Göksel Baktigil
1: evet,
0: şeyden.
1: Tahir Aydur'du,
0: Evet.
1: Erol Gönül'ü de onlarla çalışıyordum. Yani Göksel ve Koto ve kanun için beste yaptı. Akasya ve Yeni Hayat diye.
0: Ha, konserde çaldığınız o
1: Evet.
0: iki eseri
1: Evet.
0: Koto ve Kanun için
1: Evet.
0: yaptın, ne güzel.
1: Belki dünyada ilk kez öyle olmuş. Bu Koto Makan'la uygun bestelendiği için ben de çok
0: Çok güzel.
1: rahat çağırdım. Evet. Bir de Tahir Bey de ben Ankara'dayken birlikte Türk-Japon Vakfı'da dostluk konseri verdiğim. O da çok usta sanatçısı.
0: Evet, bir ara
1: Harikaydı.
0: üçümüz de buluşmuştuk, sohbet etmiştik
1: Evet.
0: hatırlarsan
1: Evet. Öyle yani
0: şeyden.
1: üçümüzü de yaparım diye bize hayal vardı.
0: Evet, inşallah bir gün yaparız
1: Evet.
0: birlikte. Peki Erol Gönül Taş'la İzmir'de
1: Evet.
0: tanışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Onunla nasıl tanıştınız? Bir albüm yaptınız
1: Evet,
0: yanılmıyorsam.
1: evet. Ben İzmir'deyken aslında 11 Mart 2011'de Japonya'da çok büyük bir deprem vardı. O
0: Oh,
1: zaman
0: deprem,
1: evet
0: evet.
1: ben de çok üzüldüm. Memleket öyle oldu ama hemen Japonya'ya gidemedim. Ama İzmir'de Japon İzmir Dostluk Derneği var. O arkadaşlar o zaman Japonya'ya yardım edin dedi.
0: Ne güzel.
1: Dediler birlikte konser yapıp o bağışı arayıp ona göndereceğiz
0: Yani
1: dedi.
0: bir Japonya'daki deprem için
1: Evet.
0: yardım konseri yaptınız.
1: Evet.
0: Konserde gelen tüm geliri de
1: Evet.
0: bağış yaptınız Japonya'ya.
1: Evet. Evet.
0: Erol Hoca'yla yaptınız. Erol Gönül Taş'la birlikte, değil mi?
1: Evet.
0: Ve sonra bir albüm yaptınız galiba. Bir albüm çalışmanız oldu.
1: Evet.
0: Dijital platformlara yüklediğiniz.
1: Bu Ege'nin esintisi. O konserde yaptığım, çaldığımız eserleriyle oluşan Ege'nin esintisi. O Japonya'da piyasaya çıktı. O da satış yapıp o depremde acı çıkanlar için kurandı. O da çok sevindi. O yüzden Erol Bey, ben çok zor durumda birlikte çaldığı için o da benim için çok özel bir sanatçı arkadaşım.
0: Çok çok çok güzel. Peki zor olmuyor mu Türk müziğini? Koto çünkü çok Türk müziğine uygun bir çalgı değil. Hani Türk müziğinde ki makamlarla Japon müziğinde çok büyük farklar var. Zorlanıyor musun Türk müziğini icra ederken? Mesela Erol
1: Evet.
0: Bey'le kayıtları yaparken nasıl çalıştınız?
1: Evet, aslında çok basit Türk müziği ise Koto ile çalmak kolay değil.
0: Ha, çok,
1: Ustalar
0: çok.
1: öyle biliyorlar ama
0: Estağfurullah. Evet.
1: bilmeyenler çok aynı çalabilirsin bu çok kolay eser diyor. Ama söylediğiniz gibi makam farkı, teknik farkı bir de
0: Evet.
1: herkes burada biliyorlar. O yüzden biraz ben de heyecanlı oluyor Türk müziği
0: Ama
1: çalarken.
0: bir konserinde ben görmüştüm. Mesela çok hoşuma gitmişti. İşte Barış Manço'dan Gül Pembe'yi çalmıştınız. Birlikte oluyor yani. Zaten buradaki bizim programımızın amacı da bu. Dünyanın dili müzik. Yani şimdi biz seninle hiç Türkçe konuşamasak bile buraya oturduğumuz zaman birlikte çok güzel

0: müzik yapabiliriz. Bizim zaten bu programın amacı o. Yani yapmamızın sebeplerinden, en büyük sebeplerinden birisi o. İşte Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Müzik Allah'ın lisanıdır. Yani biz o tüm müzisyenler olarak o lisanda toplanıp hiç konuşamasak bile gönlümüzle konuşuruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi Türk müziği demişken Türk müziğinden bir şey çalalım. Ama bu sefer öncesinde ben bir santür çalayım. Hüseyin Saadettin Arel'den mini mini bir peşref çalıyordun galiba.
1: Evet.
0: Ben bir girizgah yapayım, yani öncesinde bir Nihavend açılış yapayım. Sonra seni Nihavend makamıyla ve Hüseyin Saadettin Arel Üstad'ın bestesiyle baş başa bırakayım izninle.

0: Gerçekten de böyle ismi gibi mini mini bir peşrev olmuş. Çok güzel bir eser. Böyle
1: Teşekkür
0: insana huzur
1: ederim.
0: veriyor. Biraz Atsuko koto sazını anlatabilir misin bize? Koto sazının tarihi hakkında bize bilgi verebilir misin?
1: Evet, koto Japonya'da yaklaşık 1800 önceden beri çalınıyor. Ama o zaman daha küçüküydü. Teride 7 art teri gibi daha küçük koto. Ondan sonra yaklaşık 1000 sene önce Çin'den bu koto gelmiş. Bu 13 teri var. Bu Pavlonia ağaç, Çin kavağı, öyle Türkiye'de söylüyormuş. Mor çiçeğin açan, soğuk yerde yetişin, o ağaçtan yapılıyor.
0: Soğuk yerde yetişen
1: Evet.
0: ağaçlardan
1: Evet, bir de mor
0: yapılıyor.
1: güzel çiçek açıyor.
0: Anladım.
1: Ama bu Japonya'da çok var. O yüzden Japonya'da bunu Çin kavağı ağaçtan yapılması çok uygun oluyor. Bir de eski zaman ipek olarak
0: Ha,
1: ter
0: evet.
1: ipek giydi.
0: Santur'da da öyle
1: Öyle
0: ibrişim
1: mi?
0: kullanılıyormuş. Çok merak ediyorum nasıl oluyor diye.
1: Evet.
0: Değişiyor zamanla.
1: Tabii şimdi de ipek de kıranırıyor ama hemen kopuyor. Bir de büyük sahne de yaptığı zaman daha büyük ses çıkması gerektiği için tetron diye biraz fayva, naylon gibi fayva. O fayvadan şimdi
0: Sesin daha
1: yapılıyor.
0: yüksek volümlü çıkması için
1: Evet,
0: yapılıyor,
1: ama
0: değil mi?
1: ipek tabii daha yumuşak, daha doğru. Ben de seviyorum.
0: Biraz santürü ben büyük derdim ama koto santürden çok daha büyük taşınması, şey yapması. Şimdi Atsuko o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi sayın seyirciler benim bir tane butimar adlı bir bestem var. Beni Atsuko ile tanıştıran kanun virtüözü Tahir Aydoğdu hocamdı. Atsuko ile birlikte buluşup böyle üçümüz bir ara bir konser yapma niyetinde bulunduk. Yapamadık ama inşallah yapacağız o konseri diyelim. Benim Butimar adlı eserimi icra etmiştik orada. Şimdi santur ve koto ile Butimar bestesini çalacağız. Butimar bestesinin çok önemli benim için bir hikayesi var. Ben Butimar kuşunu ilk kez İranlı yazar Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabında tanıdım. Bir mitolojik kuş, dünyadaki bütün denizlerin, göllerin, ırmakların bir gün kuruyacağını düşündüğü için denizin üstünde uçup ama su içmeden, susuzluktan ölen bir kuşmuş, Butimar kuşu. Ben de elimden geldiğince santürle öyle bir beste yapmaya çalıştım. Şimdi koto ve santur aynı aileden olduğu için, tabii ki kanun da aynı aileden çalgıları olduğu için İki kardeş enstrümandan Butimar kuşunun sesini duyurmaya çalışacağız size. Umarım bunu başarabiliriz. Bugün Japon müziğinden esintilerle sizlerle birlikteydik. Haftaya başka bir bölümle, sürpriz konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İyi günler diliyoruz, teşekkür ediyoruz ve Butimar'ın sesiyle baş başa kalıyoruz.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital Anafor.

0: Uğur Önür.
1: Dam başında sarı çiçek oyoy, buradan kalkak bir güve göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Şeyh Mus Esenkurt.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano ile şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınları.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım eski köprünün.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu bezmi tarabhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek lazım.
1: bu böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar
0: Eyvallah.
1: çıkar. Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana içinde
0: evet.
1: mana böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar
1: Ya.
0: yani.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet.
1: bahsediyorlar.
0: Evet, müstesna
1: Ya.
0: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii.
0: dediği bu.
1: Zaten en sonda diyor ya gözlerim sakide kaldı ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Ya
0: Tamburi
1: Tamburi Numan Ağa.
0: Numan Ağa,
1: Evet efendim.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim.
1: İzmir'den
0: Çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz,
1: Ya.
0: böyle
1: Başımızın tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: Sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: Ya.
0: bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
1: Tabii.
0: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden.
0: demeyenlerden
1: Ya.
0: evet.
1: Öyleleri de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim filan.
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: Ya.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyon

0: kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar Vuslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzle kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: besmeleste anlatıyor ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkını anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yarimi firkatlere düştüm. Bu,
1: Hicrimi aldım diyor.
0: he?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm ya.
0: Ya, ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir. Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Avun
1: Ya.
0: gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Kuzeyken Suriye.
1: Bereye bak bereye. Ne için baktın de?

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok
0: gerçekten çok
1: yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya
0: Ya acayip.
1: tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoviç'in. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın yani?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan.
0: Muhteşem
1: Düşünün.
0: şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe rüzgar. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
0: Ne güzel.
1: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
0: Analiz
1: etmiş
0: etmiş,
1: bir
0: okumuş,
1: insandır.
0: evet.
1: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
0: Amin.
1: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
0: Dilbuk
1: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava dinleyelim ondan.
0: peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuş ama ağzına gönlüne sağlık İzzet
1: Ha,
0: abi.
1: yani.
0: İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle
1: Ya.
0: öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır.
1: Evet.
0: İzzet abinin bizatihi bestesidir ve
1: Ya.
0: Kırşehir için. Kırşehirler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki ama beste İzzet Altınmeş'in.
1: Ya, ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle işte.
1: Amin. Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak
1: Udi
0: dinledik.
1: Grant,
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
1: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani, bir
0: Örnek.
1: örnek.
0: Evet.
1: Bu anlamda mesela bir ud çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
0: Evet.
1: Bu
0: Çok
1: çalımları, bu
0: kıymetli.
1: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
0: Evet.
1: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından, inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
0: Eyvallah.
1: Bağlarda çemen soldu, mesturi gubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
0: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
1: Çok içmiş sarhoşa
0: Ya.
1: benzer. Duman eksilmeyen dağlar.
0: Sizden dinliyoruz.
1: Evet.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcem için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple. Böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Anneciğini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, harika değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamız ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinize beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1.750.000 satmıştı.
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm
1: ne
0: düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada... Bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: ay. Bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey
0: zaman
1: özellikle.
0: Hayal kurmaktan insanları. Vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada... Yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat.
1: Tabii.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan?
1: Hayır,
0: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki.
0: Teşekkürler.
1: Tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Ya,
0: bu şarkıyı
1: böyle
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya, bu ne zaman
0: her söyleyişte
1: evet,
0: başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten
1: peki,
0: heyecanlı.
1: Peki bu şarkıyı,
0: şarkıyı
1: sana
0: defa
1: ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı
1: yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
1: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Aa, öyle planlar yapalım, tamam.
1: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir planın?
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: var
0: bir.
1: Var mı? Aa,
0: tabii
1: süper.
0: Tabii ki. Ailesini de çok seviyorum onun.
1: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet işi ya.
1: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben

0: herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun, Rabbim nasip etmedi bana, ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
1: Ne
0: Bir de benim
1: güzel.
0: sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
1: Evet, çok
0: biliyorsun.
1: yüksek.
0: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü
1: Çok
0: güldürebiliriz.
1: teşekkür ederim. Beraber yapalım.
0: Ya yapalım.
1: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Helal olsun sana.
0: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
1: Tabii
0: derim her
1: ki.
0: zaman.
1: Tabii ki öyle.
0: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim, ben de
1: Tamam, olur.
0: geleyim.
1: Tamam. Arayacağım
0: Bu
1: seni.
0: arada biz Kerem'le nerede tanıştık? Onu
1: Kerem
0: söylemek
1: deme,
0: istiyorum.
1: Keremcem deme.
0: Keremcem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane
1: Evet.
0: Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
1: Tabii ki.
0: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde
1: Tabii ki.
0: sevgili Pelvin Ersoy,
1: Pervin
0: sevgili
1: Ersoy,
0: Bilge
1: sevgili
0: Kuru.
1: Bilge Kuru,
0: Evet, biz
1: aynen.
0: böyle Türkiye'yi gezdik ve
1: Harika bir
0: sosyal medya
1: dostluk yarattılar.
0: hesaplarımızdan
1: Dostluklar yarattılar ve bütün Türkiye,
0: güzellikleri paylaştık.
1: evet, güzellikleri paylaştık.
0: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
0: güzel. Çok
1: yaşındayım.
0: şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik? Karadeniz'e gidiyoruz.
0: Helal
1: Peki
0: olsun.
1: ne kadar yokuz? 21 gün
0: Ne
1: yokuz. 3
0: diyorsun?
1: hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
0: Çok
1: Türkiye'yi
0: güzel.
1: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
0: Ne
1: çıkarttı.
0: güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
0: Ay
1: gezmezsin
0: canım benim.
1: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
1: Öyle.
0: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcem, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu repertuarı benimle paylaşsaydın
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Şey bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum, yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım, konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı. Bu
0: Benim.
2: şarkıyı hemen bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
2: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam eder. Bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ediyoruz.
0: O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi var ki.
0: Keremcan çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi biliyor musun? Bitti süremiz.
2: Öyle mi?
0: Çok hızlı akıp
2: tamam,
0: geçmedin
2: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun. Kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum.

0: birlikte olmak keyifti Aslı'cığım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
2: Tamam oğlum.
1: Hep romantiksin ya.
2: Tamam.
1: Hadi o zaman.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital Anafor.

0: Uğur Önür.
1: Dam başında sarı çiçek oy oy, buradan kalkak bir güde göçe.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Şeyh Mus Esenkul.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi babam.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Yıldırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok
1: Demek
0: mutlu
1: abi.
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eseri
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışacağım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Ve büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle.
1: Ne
0: Tabii
1: güzel.

0: gitti bir gün
1: Evet.
0: hocalarla. Hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz.
1: Evet. Çok
0: Büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Saygılar
0: Ve
1: olsun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız Ozan
0: Tabii.
2: İpcan olsun, Sertaç
0: Yani
2: olsun, Barışçım olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ olsun.
2: İnsanüstü
0: Yani.
2: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
2: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
2: Evet.
0: Batı'dan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak da çok
2: Evet.
0: çalışabiliyoruz.
2: Biliyorum, çok
0: Evet,
2: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
2: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra

0: Seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istediğim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan bir
0: Of.
1: tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar
0: Of,
1: bozlağı
0: harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan olsun.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün. O
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz?
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Tam
0: oralara
1: ellerimizi
0: götürdün, o
1: sarar.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğün,
1: Teşekkür.
0: ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde az
1: Teşekkür ederim.
0: dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak bir
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım,
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Dinlettin
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah. Dedeyle
0: Yapmak
1: beraber.
0: lazım. Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen öyle doğaçlama, işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık. Çok güzel oldu. Yani arkada fotoğrafımız, burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuva da Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel, tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital anafor.

0: Her zamanede yeniden yorumlanıyor.
1: Şanına, nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy. Buradan kalkak ürgüde göçek.
0: Ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esenkuş.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 12-15 Haziran arasında...

Dua, insanın Rabbi ile konuşması bir arzu halidir. İnsanın ham kalbini duası tutuşturur. Aşk ile yürekten dile düşen yakarışlar insanın kendi olabildiği tek kapının eşiğinde dile gelir. Ayet-i Kerime'de bana dua edin, duanıza cevap vereyim müjdesiyle onun eşiğine varan her kul bilir ki elleri boş dönmeyecektir. Kabul olmadığını düşündüğümüz dualar, yani duaların bekletilmesi veya kabul edilmemesi muhakkak başka bir duanın kabulüdür. Bizim için hayırlı olanı sonsuz bir çerçeveden seyreden Rabbimiz daha iyisi için ol demektedir. O an için bunu sezemiyor olsak da sonraları hikmetini anlayıp iyi ki öyle olmamış der, bu lütuf karşısında şükrederiz. Ey dualarımız söze dahi gelmemişken onların kabulü için kün emrini vermiş olan Allah'ım. Sen oldurduğun duaların arzusunu içimize düşür ve bizlere daima hayrı dilet. Amin. Semavi İster programına hoş geldiniz.

0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli Yusuf Goncagül. Hoş geldin sevgili Yusuf.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: Şimdi istiyorum ki bugünkü konumuzu böyle insan üstüne konuşalım. Mesela insan bu dünyaya arza endam etmeye değil, arza hal etmeye geldi. Arza endam etmek yani gurur, kibir, gösteriş. Arza hal etmek Allah'ın büyüklüğü karşısında aciz olduğunun idrakine varmak. İnsanın mücadelesi de bu iki kavram arasında geçiyor. Sence bu mecrada tevazu yolunu seçmek insana ne kazandırır?
1: Yani aslında şöyle bir düşününce tevazudan başka da bir seçeneğimiz yok. Seçkin bir kimse değilim.
0: Seçkin bir kimse
1: değilim. Ve bağışlanmayı dilerim. Yani biz kimiz ki diyoruz burada ve aslında hayat boyu da tevazulu bir hayat yaşadıkça hem bu dünyadakiler tarafından seviliyoruz hem de Rabbimiz tarafından seviliyoruz.
0: Kesinlikle
1: baktığımız
0: öyle.
1: Zaman değer görüyoruz.
0: Yani arz-ı hal, şimdi Allah'ın büyüklüğü karşısında dediğimiz gibi biz aslında aciziz. Şöyle bir mantık içerisinde değerlendirirsek dünya bizim için aslında çok büyük bir yer gibi gözükürken bir kainat var ortada. Bu kainatın içerisinde dünya var. O da o büyük kainatın içerisinde çok küçük. Bir de insanı düşünmek lazım değil mi? Ne dersin bu konuda?
1: Yani şu büyük resme baktığımız zaman gerçekten şöyle dünyayı bir dolaştığımız zaman ya biz kimiz diyoruz. Bu tevazu içerisinde bulunduğumuz zaman bu tevazu duygusuyla işimizi yaptığımız zaman düzgünce yapmış oluyoruz aslında.
0: Kesinlikle öyle. Tevazu öyle bir şey ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu aslında hal diliyle şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz'i tanımayan, hiç görmemiş bir zat geliyor. O meclise girdiği zaman diyor ki, çok enteresan, hanginiz Muhammed? Şimdi öyle bir tevazu ki Efendimiz aslında bir tahtta olabilirdi. Aynı zamanda devlet başkanı bir tahtta olabilirdi. Evet. Ne bileyim orada kendini ayıracak bir hali üzere olabilirdi. Fakat öyle bir tevazuya sahip ki oradaki zat diyor ki hanginiz Muhammed? Ve bu tevazu dolayısıyla onun da İslam'a geçtiği bize rivayet edilmiş. Kesinlikle. Hayatımızı bu mecra üstünde devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: ne dersin?
1: Öyle. Biz de adımlarımızı böyle attıkça zaten görüyoruz ki insanlar da size değer veriyor. Ve şuna da dikkat ediyorum ben hayatımda. Güzel işler başarmış insanların tevazu daha yüksek.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani ve onu gördükçe de saygın artıyor o kişiye karşı.
0: Derler ki boş başak dik durur, dolu başak eğik durur. Şimdi biz de bu mantıkla hayatımıza idame ettirip ondan sonra müziğimize böyle devam edelim istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Çağrı abi hazırsak yeni eserimize geçelim mi?

0: Ağzına sağlık. Eyvallah, sevgili Yusuf. Ya bu eseri ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir eser olmuş. Repertuara yaparken dedim ki muhakkak bu eserin olması lazım. Çok güzel oldu Çağrı abi. Arkadaşlar elinize sağlık. Eyvallah. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Günümüz gençliğinin somut problemi sanal alemde geçirdiğimiz vakit ve enerji. Yani bunları hayatımızdan yitiriyoruz aslında. Hı-hı. Peki sanal alem bugünün gençliğini nasıl etkiliyor? Değerlerimizi yozlaştırıyor mu mesela, ne dersin?
1: Yani çok etkilediği kesin. Bizi de etkiliyor. Yani kesinlikle hepimizi etkiliyor. Artık ekranın başındayız hep. Yani her şeyi oradan hallediyoruz.
0: Telefonun başındayız.
1: Ve bu aslında bizim sosyal becerilerimizi azaltıyor. Evet. Özellikle gençlerin hani kendini tam keşfedeceği, işte bir enstrüman öğreneceği veya bir sanat dalına ilgi göstereceği zamanlarda ekranda şöyle kaydırarak, izleyerek hayatını biraz pasif geçirmiş oluyor.
0: Değerlerimizi de aslında bu anlamda yozlaştırması konusunda elbette ki teknolojinin çok pozitif tarafları var. Yani hayatımızı kolaylaştıran yanı çok fazla. Ama bunu senin gözünden nasıl değerli hale, yani değerlerimizi yozlaştıracak
1: şekilde? Ben şöyle görüyorum biraz. Tabii ki iyi yanları çok fazla. Onları zaten kullanacağız. O ayrı bir konu. Fakat sosyal medyada benim gördüğüm kötülüğü çoğaltma anlamında çok kullanılabiliyor. Yani dolayısıyla sosyal medyanın zararı bence burada geliyor. Normalde olan bir kötülüğü sosyal medyada biz daha fazla görebiliyoruz. Evet, ve diyoruz ki aman Allah'ım. Yani aman Tanrım canım, ben de işte sosyal medya etkisiyle.
0: Aynen.
1: Aman Allah'ım diyoruz ve yani bu nasıl bir etki? Ve hep öyle zannediyoruz. Gençler de bunu görüyorlar. Mesela sosyal medyada bir olay görüyorlar. Evet. Hep böyle zannediyorlar. Kesinlikle biraz öyle bir algıya oluşuyorlar. Gerçek hayatta sosyal medyanın arasında bir kopukluk oluyor
0: kesinlikle
1: aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani değerlerimizin, öz kültürümüzün bu sanal alemin içerisinde yozlaşmaması gerekir. Kendi değerlerimizi tutmamız gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi yeni bir esere geçiyoruz. Aslında çok bilindik bir eser. Fakat biz böyle güzel bir düzenleme yaptık. Çağrı abi sağ olsun. Şimdi o eseri icra edelim mi Yusuf? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: Allah Allah, ağzına sağlık. Eyvallah, ne kadar güzel oldu ya. Ya zaten bu eserin melodisi hep aynı şey dönüyor gibi gözüküyor ama anlamı insanı çok etkileyen ve şimdi aranjesiyle birlikte de çok farklı, çok güzel oldu.
1: Orkestra abi,
0: sevgili arkadaşlar.
1: Şahane oldu. Sözleri zaten öyle.
0: Sözler yani, öyle Yunus Emre'mizin.
1: Bu gerçekten eser 3 dakika 4 dakikada söylüyoruz ama üzerine böyle saatlerce konuşabiliriz.
0: Hele bir de iyice bir düşünsek neler anlatıyor. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Yine Yunus Emre'nin sözleriydi. Şimdi bu programla seni bilmeyenler de bildi. Sorumluluğun arttı yani. Şimdi bundan sonraki koyduğun misyon, vizyon nedir? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsun?
1: Eyvallah. Tabii ben müzik yolculuğuma başladığımda yani lise yıllarında hep böyle gitar çaldığım ve batı müzikleri dinlediğim için ve sözlerinin de anlamlı olmadığını düşündüğüm için
0: eyvallah,
1: çok hoşuma gitmezdi. Ve diyordum ki hep gitar sound'uyla, gitar sesleriyle biraz daha böyle düzgün sesleri olan işte Cahit Zarifoğlu'nun şiirini eyvallah, besteledim. İşte Azim Amcuday Hazretleri'nin sözlerini besteledim. Buna yakın böyle eserler üreteyim ve İnsanların kulaklarında güzel şeyler kalsın istiyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yine bu minvalde çalışmalarıma devam edeceğim. Daha insanların seveceği, böyle hem estetik açıdan hem derinlik açısından kesinlikle da güzel olan öyle eserler üretmeye çalışacağız.
0: Biz de bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Aynı şekilde. Bu arada son olarak şunu da söylemem lazım ki sevgili Yusuf'un 2018'de çıkmış bir albümü var. Çok güzel eserler var içerisinde. Kendi bestelerinden oluşan eserler. Ayrıca eserler de var mı?
1: Tabii ayrı farklı eserler
0: farklı
1: de
0: eserler
1: var.
0: İşte de
1: Aşk
0: var.
1: Veysel'den de eserler var.
0: Şahane.
1: Ve ben bunu genelde espri olarak ilk ve son CD oldu.
0: İlk ve son
1: CD artık basılmıyor.
0: Tabii CD basılmıyor.
1: Ama dijital platformlarda
0: var. Çok teşekkür ediyorum eyvallah sevgili Yusuf. Son eserimizle bitirmeden önce ben kapanışımı yapmak isterim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin buyurduğu gibi olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Evveli, ahiri, zahir ve batını her an bilmekte olan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Sen oldurduğun geçmişe ve geleceğe bugünümüzü razı eyle. Amin. Efendim, bu hafta da gitme saatimiz geldi. Biriktirmek için kendimizi inzivaya çekiliyoruz şimdi. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM.

0: yaşında istese de Berat Tekin perküsyonlarda, bas gitarda Özgün Eroğlu ve gitarda Sinan Kızılgüler, Kızılgöz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün fark ettiğiniz üzere bir buruk, bir eksik başladık. Umut Sünnoğlu aramızda yok. Kendisi hepinize hem stüdyodaki hem de TRT Müzik izleyenlerine selamlarını gönderiyor. Ne yazık ki gribal bir enfeksiyon geçirdiği için bugün programa katılamadı. O yüzden ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Haftaya inşallah beraberiz. Ama Ankara Radyosu'ndan biz bir aileyiz efendim. Beraber radyoya girdik. Beraber yıllardır radyoda, Ankara Radyosu'nda müzik yapıyoruz. Değerli kardeşim Reyhan Ediş, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ve kendisi gazellerin üstadı Şeyh Muz Esenkuş efendim. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ben de TRT Ankara Radyosu kabak kemane sanatçısı olarak şöyle bir araya geldik bugün. Dediğim gibi yabancı değiliz. Bir aile olarak bugün yayınımıza başlayacağız. Böyle güzel bir muhabbette de bitireceğiz. Bugün az söz çok türkü diyeceğiz, değil mi?
1: Evet, öyle yapalım. Ama tabii benim için çok kıymetli kişiler var burada. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Ama aynı yolda yürüdüğüm ve benim yoluma inanan dostlarım var burada. Efendim, Reyhan Ediş Türk Halk Müziği Korosu da diğer korolarımızla birlikte buradalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman yola inanmışlarla çıkılır, evet. Bilirsiniz efendim. Onlar da bizlere inandı ve bu yolda bizimle birlikte. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize, televizyonları başında izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz ve hemen türkü diyelim. Çünkü türkülerimiz yetişmeyecek bugün. Coşkuya hazır mısınız? Ama ilk türküde değil tabii. İlk türküde değil. Mustafa Küçük'e ait çok özel bir türkü var sırada. Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Çok sevdiğim bir türkü. Bu türkü bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize gelsin efendim. Buyurunuz.
0: O zaman Reyhan'cığım, türküye geçmeden önce
1: buyurunuz.
0: Şöyle ufak bir açış kendisine istiyoruz. Değerli üstadımız, evet. Umut bağlama eksik olunca yerine Sedat Aktağ geldi bugün.
1: Hoş geldin, sefalar getirdi.
0: Şöyle güzel bir açış yapsın sizlere. O girsin bugün.

0: Gülüş efendim.
1: Var benim canım.
0: Harikasın Reyhan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli orkestra için büyük alkışlar. Gerçekten öyle. Bir de Mustafa Küçük gibi bu ustanın türküsünü seslendirmek çok kıymetli. Bugün o yüzden de ekstra duygulandım tabii. Türkünün sözlerine dikkat ettiniz mi efendim? Ne kadar duygulu değil mi? Evet, o yüzden bizim de içimiz yana yana.
0: O zaman Mustafa Küçük efendim. Ustamıza da buradan selamlarımızı
1: evet,
0: gönderelim.
1: Evet, öpüyorum ellerinden onun da.
0: Şemiz abi, sırada ne var?
2: Şimdi programa başlamadan anlaştık ya, az konuşup çok türkü söyleyeceğiz. Evet. Buna devam edeceğiz, fazla konuşmayacağız. Bu akşam sizleri türkülere doyuracağız değil mi? Bu
0: doğru.
2: Kadar yol gelmişsiniz.
0: Katılıyorum.
2: Az konuşacağız, çok türkü söyleyeceğiz.
0: Zaten türküler konuşuyor, türküler her şeyi anlatıyor.
2: Yani
0: o yüzden konuşmamıza bile
2: gibi,
0: gerek yok. Ne söylüyoruz abi?
2: Söylerim ozan kimin? Kalp kaynar kazan kimin? Eli elimde olsa gezerim kızan kimin?
0: Çok güzel.
2: Arada da bir uzun hava okuruz herhalde.

0: abi.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Var olun.
0: O zaman hiç durmayalım.
1: Vallahi Uğur abi, ev sahibi sensin. Dur desen dururuz.
0: Ben durmak istemiyorum.
1: Tamam abi, sen bilirsen.
0: Yani şimdi bu kadar güzel bir enerji yakaladık. Arkasına da Orta Anadolu'dan, Neşet Ertaş'tan güzel bir
1: bizim
0: Türk gelmez mi ya?
1: Bizim Diyarbakırların dediği gibi emrin olur kardeş. Ev sahibi sensin.
0: O zaman ne olur ey gelin diyelim.
2: Olur, olur.
0: Haydi bakalım. Hazır mıyız? Ama elleri şöyle, biliyorsunuz. Son, iki, üç, dört.

0: Gümüş efendim.
1: Harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzına iyi değine sağlık. Canım kardeşim.
0: Abi şimdi bunun arkasına güzel bir ne olur ey gelin dedik, Kırşehir'in şöyle güzellerini söyledik. Bir de Nemrut'un güzellerini söylesek olmaz mı?
3: Niye olmasın babam? Biz bizeyiz.
0: O zaman ne diyelim abi, sen anons et. Eser kime ait? Ben ilk defa bugün yani çalıyoruz da kime ait olduğunu ilk defa görüyorum.
3: Kültür Bakanlığı'ndan çok kıymetli bir üstadımızın güzel bir eseri. Arif Çelik ağabeyimizin güzel bir eseri, evet. Nemrut'un kızı. Zaten hepini çok seviyorsunuz.
0: Ama tabii Kazancı Bedih'le bildiğimiz için aslında onunmuş gibi.
2: Evet. Hayır.
0: Farklı bir insana.
3: Öyle biliniyor da Arif Çelik ağabeyimizin.
0: O zaman Nemrut'un kızı diye.
3: Aynen. Beraber okuyoruz ama.
0: Son 2, 3, 4.

0: sağlık.
1: Eyvallah.
2: Abi
1: eyvallah.
2: Senin enerjin çok güzel, onu biliyoruz da. Var seyircinin orada. Enerjisi nasıl?
1: Muhteşem.
0: Evet ya. Harikasın.
1: Muhteşem. Şaka bir yana, gerçekten seyirci bizleri için çok önemli. Sizin bu güzel enerjiniz bize daha güzel söyletiyor kardeşim. Evet. Ne yapalım? Vallahi
2: buraya gele gide hep iyi sanatçı oldunuz yani. Vallahi helal olsun.
1: Uğur'um önce yanıldım. Yani itiraf edeceğim. Dedim vallahi bize böyle biraz ters bakıyorlar. Olacak mı? Yok abi vallahi muhteşemsiniz. Harikasın. İyi ki de yanılmışım.
2: En büyük alkış kendinize gelsin. Evet şimdi... Güzel bir kardeşimiz geldi. Şöyle bakın. Vallahi Filinta gibi adam. Bir alkışlar. Bu adamı biz biliyorduk. Dinliyorduk. Ama bugün aramızda konuk etmek nasip oldu. Kendisi Murat Işık Efendim. Zurna'nın üstadı. Çorum'dan geldi aramıza. O yöreden güzel derlemeler yapmış. Güzel çalışmaları var ama bu zurnayla çalmadığı şey yok. Yani bir teselli ver bile çalıyor ama. Biz şimdi türkü programı olduğumuz için... Daha böyle türkü, anonim, güzel kaynak kişisi olan türküler tercih ettik. O yüzden sizlere güzel türküler söyleyecek. Murat'ım hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
2: Nasılsın?
3: İyiyim. Çorum'dan geldin. Size kucak dolu selamlar getirdim.
2: Teşekkür ediyoruz kardeşim.
3: Sizlere. Çok teşekkür ederim.
2: Şimdiden eline sağlık. Ne çalacaksın bugün?
3: Hocam Çorum yöremize ait unutulmuş güzel bir türkü, güzel bir eser. Efendim... Köylerimizde eski amcalarımız, dedelerimizin nişanlılarına halaylarla okuduğu türküler. Yani şöyle söyleyeyim, nişanlıları izlerken onlara hava attığı güzel türküler diyelim daha
2: harika.
3: Hocam. Evet, Anadolu'muzun güzel efendim. Türküler hocam. Sağ ol.
2: Şöyle bir zurnayı duyalım o zaman. Küçük bir aşiş yap sonra girsen daha keyifli olur.

0: Murat Işık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika bir adamsın vallahi. Işık saçıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman Murat'ım hiç durmadan diğer türküyü de anons et, ona geçelim.
1: Hocam bu güzel türkümüz de Çorum ilçemiz Mecitözü'ne bağlı güzel köylerimizde oynanan güzel bir türkü. Bunu da kendimiz derledik, yaptık. Buradan da tüm Çorum'a ve tüm Türkiye'ye selam olsun diyorum. Efendim, teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi Murat harikasın ya. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ortalığı yıktın, kavurdun vallahi.
0: Hocam Anadolu'nun bağrı Çorum'dan kopup geldim Ankara'lara.
1: Leblebi yemiş gelmişsin belli.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz efendim Murat Işık. Daha güçlü alkışlar. İşte Anadolu böyle. Sürekli yeni cevherler üretiyor. Bu da onlardan biri. Kendisi genç aslında. Buradan, Buray'la yaşıt mısınız siz?
2: Buray benden küçük galiba.
1: Buray senden küçük. Kaç yaş küçük acaba?
2: 3 yaş falan.
1: 3 yaş falan var aralarında. Maşallah ne cevherler, ne yetenekler Anadolu'da yetişiyor efendim. İşte Murat Işık, işte Buğra Kutbay. Şimdi arada da bunlar birbirlerine soruyor. Senin işte hangi zurnacı, kime yaptırıyorsun falan. Ben işte şunu şunu yaptırıyorum falan. Çok güzel zurnacı muhabbetleri vardı. Şimdi alışverişler de oldu. Ama ben dedim ki sizi dedim şöyle bir kapıştırayım dedim. Güzel olur mu dedim şöyle Buğra'yla Murat'ı bir kapıştırsak. İkisi de bıçkın gibi şimdi en verimli, en güzel zamanlarında. Şöyle bir zurnaları bir yesinler. İzleyelim mi onları? Bir avşar bozda yapsınlar mı ikisi? Haydi bakalım. Arkasından da benim esere gireceğiz. Onda sıkıntı yok. Uzun uzun yapabilirsiniz. Sürede sıkıntı yok.

0: Efendim şimdi tombulum derken Murat kendi üstüne alınmasın yani. Gayet de fit bir adam. Hani ona gitmedi türkü.
1: Sağ ol baba.
0: Tabii bizde nasıl zayıflar varsa tombullar da var yani. Türküler herkese göre yapılmış. O yüzden herkese selamlar. Teşekkürler efendim. Murat'cığım ağzına gönlüne sağlık. Harikasın. Seni alkışlarla uğurluyoruz.

0: Evet efendim. Şeymuz abi nasılsın?
1: Vallahi çok iyiyim. Her şey
0: Harika
1: çok
0: gidiyor
1: güzel
0: değil mi?
1: gidiyor, harika gidiyor. Hepiniz güzelsiniz, bizler de iyiyiz. Muhteşem. Zamane ailesi.
0: O zaman Şanlıurfa'ya gidelim mi abi?
1: Gidelim
0: Şöyle vakit
1: abi ya,
0: kaybetmeden.
1: vallahi.
0: Ne diyelim?
1: Evlerinin önü yoldur, yolaktır diyelim. Hepiniz seviyorsunuz bu türküyü. Beraber söyleriz yine.

0: Şirin'e desenmiş efendim.
1: Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim, çok sağ
0: ol. Abi harika oldu vallahi ya.
2: Evet, emeğinize sağlık.
0: Bu türküleri böyle sanki bilinmiyormuş gibi düşünüyoruz değil mi? Ne kadar bilen var görüyorsunuz.
1: Tabii ki canım.
0: Anadolu'da herkes.
1: Çünkü türkülerin sahibi biziz, öyle değil mi? Bizim yaşadığımız. Bizi anlatıyor. Uğur'cum, canım kardeşim. Ev sahipliğin de içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: yemin
0: ederim.
1: Ediyorum. İyi ki varsın canım benim.
0: Adına. Efendim, hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki sizinle böyle TRT'de arkadaşız, dostuz. Aynı müziği paylaşıyoruz.
1: İyi ki sen de bizim kardeşimizsin.
0: Eyvallah,
1: canımsın.
0: Teşekkür ederiz.
1: Var olasın.
0: Hem de Reyhan kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim, programımızın ne yazık sonuna geldik.
1: Evet. Yine sonuna geldik maalesef.
0: Şimdi üstadlara şöyle bir kocaman alkış. Güzel bir vaktimiz var. Bu halaylar boşa gitmesin. Şimdi halaylar diliyoruz. Mendilleriniz varsa şöyle sallayabilirsiniz. Olduğunuz yerden halay çekebilirsiniz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle, sürpriz konuklarla tekrardan.
2: Evet, hoşça kalın
0: sizlerle efendim. Olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital Anafor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Ve bu akşam gönlümüzü şarkılara emanet edeceğimiz çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için.
1: Evet, bu akşam da kimi zaman bir sevdaya ortak olacak, kimi zaman da bir hatıranın peşine takılıp gideceğiz efendim, ama en çok da gönlümüzün bir köşesinde saklı kalan duygulara yine hep birlikte dokunacağız.
0: O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı, çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli ağabeyimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim, buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdığı unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Bunu buradan onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

0: arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Bu hafta da bu muhteşem orkestra ile birlikte olmak gerçekten bizim için büyük bir gurur. Eminim ekranlarınızın başında siz de alkışlarınızı gönderiyorsunuz. Biz sizin yerinize alkışlayalım efendim buradan.
1: İyi ki varsınız efendim.
0: Evet İsmail'cim, aşkın yanı başında bir duygu daha duruyor. Tam yanı başında, ikizi gibi. O da özlem. Biliyorum ki özleme dair de yazılmış onlarca şarkı, onlarca türkü var. Ben istiyorum ki yeri gelmişken senden güzel bir eser dinleyelim. İçinden ne geçerse sana bırak.
1: Vallahi çok haklısın Canan. Belki de aşkın en sadık arkadaşı özlemdir. Kavuştuğunda mutlu olursun ama özlediğinde sevdanın kıymetini insan daha iyi anlar diye düşünüyorum. Evet, o zaman fazla sözü uzatmadan hepinizin çok sevdiği çok özel bir şarkı geliyor efendim. Özledim teninin kokusunu özledim diyoruz.
0: Buyurun bakalım.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Evet. Aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı. Yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Vallahi dinlemek lazım.
1: Dinlemek lazım.
0: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
1: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
0: Doğrudur.
1: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail,
0: evet,
1: sende mi sıra?
0: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
1: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
0: Öyle mi? Peki. Sahnesi. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: bravo.
1: Evet Canan, bu akşam anladık ki aşkın da özlemin de sitemin de sonu yok. Onun için ama bütün hikaye aslında bir tek yerde başlıyor. Nerede başlıyor biliyor musun? Bir kereye, sevdaya tutulunca başlıyor.
0: İşte gönül o noktadan sonra kendi yolunu kendisi çiziyor. Biz de bu yolu şarkılarla anlatalım bakalım. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir diyeceğiz.
1: Göreceğiz efendim.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Buradan da Fatih Kısaparmağa selam yollayalım.
1: Selamlarımızı yollayalım.
0: Ama o kadar güzel okudun ki eminim şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm dostlar aynı duyguları paylaşıyor. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Ne mutlu bana. Teşekkür ederim.
0: Efendim, ben öncelikle hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bizlere olan teveccühünüz, mesajlarınız, sosyal medyadaki ilginiz bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere sosyal medyamızdan, başka sahneden ulaşıp istediğiniz şarkıları sizler için armağan edebiliriz. O repertuarımızı sizin o güzel yüreğinizi gönlünüzde katalım isteriz. Ve bu arada çok değerli usta, yazar, doğayan gazeteci Yüksel Aytuğ Bey bizler için, programımız için çok güzel şeyler yazmışlar. Türk müziği adına, Türk halk müziği adına. Buradan kendilerine çok selamlar ve aynı şekilde tekrar Şenay Düdek Hanımefendi'ye de güzel yorumları ve destekleri için. Evet, şimdi efendim yönümüzü Anadolu'ya çevirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Evet, sevgili Canancığım.
1: O zaman ben senden bir eser dinleyeyim, biraz soluklanayım istiyorum. Sen bizi şöyle bir Anadolu'ya götür, bakalım İsmail Özkan bizler için neler söyleyecek.
0: Efendim tabii ki seve seve, belki de sen de eşlik edersin. Fazla bir yerlere ayrılma.
1: Buradayım
0: o güzel
1: ben.
0: Sesinle Anadolu hikayesini hep birlikte söyleyelim istiyorum. Evet efendim, keklik dağlarda şağlar diyoruz.

0: ağzına gönlüne sağlık canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Neşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Oh. Ağzına sağlık. Evet, bu akşam bizi bazen bir sevda hikayesi, bazen de Anadolu'nun yolları karşıladı. Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz.
0: Hadi, bakalım. Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Teşekkür ederim.
1: Çocukken ilk okuduğum şarkılardan.
0: Öyle mi?
1: Her yerde bunu okuturlardı bana. Ya çok anısı vardır bende bu şarkı.
0: Çocukluğuna gittin geldin sen orada dinlerken. Eşlik de ettin, dans da ettin. Keşke gelseydin beraber oynasaydık. Hadi bakalım.
1: Evet efendim. Programın sonlarına yaklaşırken şarkıların neşesine sığınalım diyorum. Biraz da istersen şöyle nostalji bir de roman havası.
0: Oo.
1: Hepimize iyi gelecektir bence. Ne dersiniz?
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: Aman Gül Ali, canım Gül Ali. Gül Ali'min saçları pırıl pırıl parlıyor. Gül Ali'mi görenler için için ağlıyor efendim. Buyurun İsmail Özkan.

0: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar Allah oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın
0: yine
1: sonuna mı yaklaştı?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Efendim başka sahneden bu akşamlık ayrılıyoruz ama biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden bulaşmak dileğiyle ediyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
0: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın efendim.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral, eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz. Evet.
0: Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan
1: tabii,
0: dolayı
1: kesinlikle.
0: Da TRT'ye çok teşekkür ederiz. TRT
1: evet, müziğe. Çok
0: böyle
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziği'ni beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik Deyince.
0: Müzik Deyince vardı. Bir Şarkı Bir Türkü vardı beraber,
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program yaptık
1: ya.
0: Tabii
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z Kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik kuşağı olmuştu sonra o.
0: Evet, müzik kuşağı.
2: Evet. Evet.
1: Aile böyle bir programda yapmış
0: evet,
1: oldu.
0: Evet,
1: yani.
2: Aslına
0: evet.
2: Bakarsanız aslında tamamen sadece Z kuşağına yönelik yapmamıştık. Yani Z kuşağını birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru.
2: Biz biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda.
1: Evet,
2: tamamen.
1: Çünkü Mina'cığım, o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: evet.
1: yıllardan, 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen.
1: Amcaları da müzisyen.
0: Evet. Doğduğu andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
0: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal.
1: Eşimdiler de Mustafa Sandal'la çalışıyor.
0: Eşim bir de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman. İlk ben başlayayım,
0: İlk
1: değil mi?
0: İlk sen başla.
1: Evet, evet, daha iyi olur. Efendim. Sizler için söylüyorum.

0: Meracım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim. Evet,
0: Bence
1: muhtemelen.
0: de.
1: Çünkü
0: Aşk olsun. Niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğin de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraflar
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: acaba?
0: Mina ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle inanıyorum.
2: şekilde.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
1: Mina'cığım?
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, güzel misin?
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılıydı değil mi Meral'cim, zannediyorum TRT 86. Çocuk Korosu, Gençlik Korosu evet, muyduk? Evet. Çocuk Korosu muyduk biz?
2: Çocuktuk, sonra gençliğe geçtik.
0: Evet, beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş, ben biliyorum çünkü.
2: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değildi halk müziği söylemek ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
2: bu arada onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel ses var ama profesyonel anlamda
2: evet,
0: sensin
2: değiller.
0: Yani.
2: Hepsi evet. Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız
0: 86
2: için sorun
0: işte,
2: olmadı.
0: 13, 14, evet.
2: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi.
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedim.
2: Evet,
0: İstanbul hani vardı ya seni yeneceğiz İstanbul'a.
2: Evet, öyle gibi geldi.
0: Yani. Öyle gibi biz bir arkadaşıma gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek istedi.
2: Bana da söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet, İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle
2: kazandım. Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
2: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
2: Neyse.
0: Ben kazanamadım onu da söyleyeyim.
2: Evet,
0: o
2: Hakan kazanamadı. Yenmeye geldi, yenildik.
0: Yenildik, geri gittik, geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
2: aynı
0: sanatçısı olarak ilk girenlerden.
2: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
2: Evet,
0: aynı
2: yıllarca.
0: Zamanda Jordi Savall, Kutser Güner
2: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
2: Zülfü Livaneli.
0: Evet.
2: Çalıştığım
0: onların
2: çok
0: albüm
2: değerli.
0: Çalışmaları.
2: Evet, müzisyenler oldu. Aslında vesaire diyelim. Atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga Dönerci.
2: Tam yenine rast geldi. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cim o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
2: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
2: musun?
0: Yapalım?
2: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
2: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
2: Hadi bir nostalji daha
0: evet,
2: olsun.
0: Evet,
2: bak ne
0: üç,
2: güzel
0: üç
2: olur.
0: 3 yaşındaydı, 4 yaşındaydı
2: evet,
0: galiba.
2: Evet, çok küçüktü o zaman. Mina'cığım olur mu?
3: Olur.
2: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan hocam.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocası iken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum.
0: Teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: beğeniyoruz. Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşiniz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Hocadan hoca olmuyor.
0: Evet, aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız. İyi

0: İki müzisyen
1: İlk
0: oldu.
1: sen de
0: İki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa,
1: oldun.
0: evet, iyi ki böyle program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına, burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral, çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Mineciğim,
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

this free before. I'm high and I'm getting... FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalptenname programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda yine özel bir konuğumuz var. Hepinizin yakinen tanıdığı, radyo yayıncılığı, şiir ve yazarlık alanlarında geniş bir kitleye sahip Talha Bora Öge. Namı diğer Gölge. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Abim benim, kardeşim, hoş bulduk. Benim. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Valla seninle bir arada olmak güzel.
0: Allah razı olsun. Bil bu kadar.
1: Ekibin güzel, stüdyo güzel.
0: Elhamdülillah.
1: Burada olmaktan mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de senin burada olmandan gerçekten çok mutluyuz. Allah razı Eyvallah. Olsun. Şöyle başlayalım. Böyle Talha Bora Öge'yi herkes namı diğer Gölge diye biliyor ama.
1: Aynen.
0: Talha Bora Öge nerelidir?
1: Ben doğma büyüme Ankaralıyım ama aslım Bayburt. Bir tarafım da Erzurum. Zaten ben hep bunu söyleyince şunu bağlarım. Bayburt Erzurum'un ilçesiydi. O nedenle aslında her Bayburtlu aynı zamanda Erzurumludur. Bu nedenle Erzurumluyum desem yeridir.
0: Peki ben de Erzurumluyum diyenlere hep şu soruyu sorarım. Hafız mısın?
1: Keşke olsa idim.
0: Çünkü çok hafız çıkar. Valla
1: evlatlarım için çok
0: Bayburt'tan
1: arzu ediyorum. Keşke ben olamadım onlar olsa diye. Dua ediyorum.
0: Peki Talha Bora Öge, 90'lı yıllar başlarında böyle ilk mikrofon deneyimleri ve radyoya adım attığın dönemden bugüne değişen ne oldu sence? Belki hani dinleyici açısından da bu soruya cevap verebilirsin.
1: Fatih abi, müthiş bir soru bu. Benim mesleğim adına çok önemli bir soru. Çünkü çok güncel. Şimdi bizim mesleğimizin bittiğini düşünenler var. O kadar yanılıyorlar ki. Şimdi bu sorunun cevabı şu. Bizim mesleğimiz 90'lı yılların başında başladığında insanlar albüm alacak parası yoktu. Ya da bir albüm çıktığı zaman hemen alamıyordu. Bunu duyabileceği yeni bir albüm çıktıysa Fatih Koca'nın duyabileceği yegane yer radyoydu. Bu nedenle radyo orana vurursak %90 müzik demekti. Hani diyorlar ya müzik kutusu mu? Bayağı müzik kutusuydu. Yani sunucu çok konuşmasın. Eğer tutmuş bir şarkı varsa mümkünse halk onu akşama kadar 10 kere dinlemek isterdi. Şimdi geldik günümüze. Artık belki sadece bir Mehmet'in, bir Ayşe'nin arşivi, belki bir radyodan daha fazla artık. İstediği şarkıyı, istediği zaman, istediği kadar dinleyebiliyor mu?
0: Doğru, dinleyebiliyor.
1: Haliyle ne oldu? Artık insanlar şunu istiyor. Diyor ki bana mesela dinleyicimiz, ben diyor senin programda çaldığın şarkıları liste yapıyorum. Arabada dinliyorum, aynı tadı alamıyorum. Yani herhangi çok sevdiği bir şarkıyı anlamlı kılan bir sese ihtiyacı var. O ses hikaye anlatabilir, bir kısa yorum yapabilir, şiir okuyabilir. Yolda ses istiyor.
0: Bir peşrev istiyor değil mi?

0: Allah Allah. Ne güzel eserler bunlar.
1: Çok çok güzeldi.
0: Enveri'ye ait çok güzel bir eser. Üstadım, tabii biraz seni konuşalım. Şimdi hep gölge diye biliyoruz seni.
1: Evet.
0: Yani dinleyiciler sana bu markayı verdi. Namı diğer gölge diye. Yani gölge kimliği senin için ne ifade ediyor diye sorsam. Yine güzel bir soru değil mi?
1: Aynen öyle. Şimdi bu işe başlayacağım zaman şunu düşündüm. Dedim ki ben esnaf değilim. Ticaret erbabı değilim. Ama kalıcı olmanın yolu markalaşmaktan geçiyor. Dedim ki ya programın adı mesela Gökkuşağı olsa, ben orada 3-4 yıl emek versem, çıksam, benim yerime biri gelir, Gökkuşağı programında sizlerleyim der ve devam eder. Ne oldu benim emek?
0: Gitti.
1: Dedim ki öyle bir şey yapmalıyım ki yeri dolmamalı.
0: Güzel. Gençlere de
1: O
0: buradan.
1: zaman aynen
0: Evet.
1: öyle yani dedim ki programın bir adı olmamalı, benim bir adım olmalı. İşte o zaman böyle bir alışveriş merkezindeyim, hiç unutmam. Dedim çok fazla ışık var, malum bilirsiniz ışıklı şaşalı ortamlar. Bir o kadar da gölge var. O an böyle tak hani ışık yanar ya kafada. Kağıda şunu yazdım. Işık var olduğu sürece gölge olacak. Yüreğinizin ışığı radyoda gölgesini bulacak. Talha Bora Öge namı diğer gölge. Dedim
0: Müthiş.
1: ve o günden beri de böyle devam ediyor. Şimdi hakikaten ben bulunduğum kurumda 22 yıldır program yapıyorum. Ayrılsam 14'te biri gelse dese

0: Merhaba ben gölge. Ne olur?
1: Olmaz.
0: Olur mu?
1: Olmaz.
0: Mevzu buydu zaten. Ama yine de ben ne
1: Ben
0: kadar
1: bunu
0: böyle...
1: sizinle beraberken de yaşıyorum. Yani size hemen Talha Bora Öge demiyorum. Namı diğer gölge.
0: Mi? Evet.
1: Değil mi?
0: Hatta bazıları adımı da anlamıyor da ya radyoda gölge var, ha o mu deyip daha yiğit namıyla anılır derler. İnşallah yiğitlerden olalım.
1: Hadi o zaman namınla şöyle bir anılsın.
0: Tamam, eyvallah,
1: güzel bir
0: eyvallah.
1: Şiir dinleyelim ya sizden.
0: Peki bu arada ekip de güzel. Tebrik
1: Selam
0: ediyorum
1: olsun
0: hepsine.
1: Hepsine de. Sağ olsunlar.

0: Allah Allah. Hadi abi şiir al. Beni çölden çöle atsan yine senden umut kesmem. Garipler içine katsan ben yine senden umut kesmem. Ömrümüz besli kafeste, daima kulağım seste, can çıkarken son nefeste yine senden umut kesmem. Ya Rabbi, dolaştırsan halden hale, hoştur senden gelen çile, ölümden ötede bile ben yine senden umut kesmem. Şu gönlümün yaresine sen melhemsin çaresine, atsan değil deresine yine senden umut kesmem. Ya Rab, Arasat'tan aşırtsan da, mahşer günü şaşırtsan da, oğul sırattan düşürtsen de yine senden umut kesmem. Feymani'nin tapusunda sen gizlisin yapısında, ah cehennemin kapısında ben yine senden umut kesmem. Senden umut kesmem.
1: Vallahi.
2: Umut güzel şey değil mi?
1: Evet. Şu anda o kadar çok fazla böyle izleyicimiz var ki böyle yüz yüze Talha Bora Ogi'yi, Namı Diğer Gölge'yi dinlesem diye. Yani yurt içinde, yurt dışında birçok organizasyonda nevi konserler veriyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama yıllardır da hep mikrofon arkasındasınız. Seyirciyle yüz yüze olmak mı desem yoksa mikrofon arkası mı desem?
2: Ne güzel soru.
1: Bu var. Zor bir soru.
2: Ne diyor ya, çok.
1: Ahmet Tevfi'ye buradan teşekkür ediyorum böyle sorular.
2: Ahmet Can'dır. Tanır da, tanıdığı için. Ama Ahmet Tevfik hazırlamasa da sen de tanıyorsun. Tanıştığın insanla program yapmak ayrı bir lezzet. Hem ekibi hem sizi tanıyorum. Ben davet için çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek istedim?
2: Veda ediyor gibi oldu değil mi şimdi?
1: Ne demek
2: istedim? Daha bitmiyor bu tabii. Olur, ben şunu diyorum. Sevgili abicim, sahnenin tadı ayrı, radyonun tadı ayrı. Burada sadece şöyle bir handikap vardı. İnsanlar genelde sadece sesini duyduğu adamı kötü hayal etmiyor. Hafızasında çok böyle yakışıklı, karizmatik, öyle hayal ediyor. Sahneye çıktığın zaman o senkron eğer çok fazla uçurum varsa adapte olmakta zorluk çekebiliyor.
1: Böyle bir uçurum
2: ben
1: yok ama.
2: Sahnede
1: öyle bir uçurum yok.
2: Var.
1: Yok yok.
2: Şöyle dikkati toplamakta şöyle zorlanıyoruz. Ben delikanlıca söyleyeyim. Beni gördüklerinde en çok söyledikleri şey boyun ne kadar kısaymış. Hatta bir tık böyle kabalaşanlar oluyor ama kötü niyetli değiller. Ne kadar küçükmüşsün diyor mesela. Bu hep neden biliyor musun? Anlattığımız şeyler büyük. Hayata dair çok büyük laflar ediyoruz ya işim gereği. Bu sesle de bütünleşince diyor ki lan bu adam herhalde kelli felli bir adamdır. Hani böyle kalıplı, boylu, poslu falan. O beklenti insanları ilk etapta bozuyor. Fakat şimdi gelelim, sen hani iltifat ettin ya. Yok uçurum yok Talha'cığım diye. Şöyle bir güzelliği var ama kıymetli abi.

0: abicim. O nedenle tam 24 yıldır da sahnedeyim. O şoku çabuk atıyorlar. Ben konuştukça sahnede radyodaki samimiyeti aldığı zaman aa diyor, tamam. Bu bizim adam. O zaman fizik ikinci planda kalıyor. Eğer benden sahnede radyodaki samimiyeti, içtenliği, performansı almasa idi, çıktığında muhtemelen çevresine fizikten bahsedecekti. Ya ben aynı adamı bulamadım falan diyecekti. Ama konser bittiği zaman, benim mesela konserim 1 saat 15 dakika falan sürüyor. Ama hiç öyle bitmedi.
1: Elhamdülillah.
0: 1 saat 45 dakika, 2 saat, 2,5 saat. Bir de konuşan bir adamım ben. Tamam, ben orkestra müzik bağlıyorum. De yapıyor ama.
1: Yani sözünü balla kestim.
0: Estağfurullah.
1: Ben onu şuna bağlıyorum. Trafiğe bağlı kalmadan duygularla, yani şiir zaten bir duygu, müzik zaten bir duygu. Sen her gün, yani şimdi biraz evvelki okuduğun şiiri biraz sonra bir daha okusak farklı bir duyguyla, biraz evvelkinden çok daha farklı olacak.
0: Eyvallah.
1: Bence her gün kendini yenilediğin ve o duygu bütünlüğün her gün böyle bir yumak gibi, böyle kar topu gibi büyüye büyüye olduğundan diye
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim abicim.
1: Güzel. Sen öylesin ama. Gerçekten öylesin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi zevk alıyorum o dinleyince. Aklıma neler geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hani peygamberimizi bileğinin gücüyle yenemeyenler sanatla onu alaşağı etmek istediler tabiri caizse. Psikolojik olarak ve neyi kullandılar? Çok iyi biliyorsun. Şairleri. Müşrik şairleri kullandılar. Ama Efendimiz Hasan bin Sabit'le radıyallahu anh, Abdullah bin Revaha'yla, Amir bin Ekva'yla, Ka'b bin Malik ile onlara, Ka'b bin Züheyr ile onlara karşılık verdi. Şiir böyle olduğu zaman yine Efendimizin bir sözü aklıma geliyor. Yani seni bölmek için söylemiyorum. Ama bir mesaj vermek istiyorum. Hem Hasan bin Sabit'e hem de Abdullah bin Revaha'ya bu sözü söylemiştir. Ve yıllar sonra Hazreti Ömer de yine arkadaşlarına söylemiştir. Sizin şiirleriniz, sözleri güzel kullanıp karşı tarafa aktarmanız, diğer arkadaşlarınızın müşriklere attığı oktan daha tesirlidir.
0: Oh.
1: Şu anda sen onu yapıyorsun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok yani. Çok büyük bir iltifat.
1: Allah
0: Rabbim
1: daim
0: layık etsin.
1: Daim etsin. Yani. Bir şiir daha dinleyelim o zaman. Bunun üstüne.
0: Şiir okuyacağım ama kısa bir şey söyleyeceğim. Hani biraz önce bahsettim ya, insanlar kendilerinden bir şey bulduğu zaman seviyorlar diye. Şöyle kısa metinler okuyorum. Böyle bir metinde kendisini bulmayan çok azdır mesela. Herhangi bir mısrasında kendini bulur veya tamamında. İçime sinmeyen şeyler var. Şimdilik üzerini sabırla örttü. Zamanla düzelir diye inandığım yalanlar var. Hepsi ayrı ayrı kördü. Bir de iyi niyetimin katili insanlar var. Her gün ayrı yüzlerini gördüm. Ama tüm bunların üzerine dilimden düşmeyen dualarım da var. Ya Rabbi, ne olur beni kullarına muhtaç etme diye el açıp yalvardığım yaralarıma sürdü.
1: Onun için kıymetliyiz. Onun için dualarımızla
0: aynen.
1: Rabbimiz bize yoksa ne diye değer versin. Aynen. Hadi kıymetlimizsin aynı zamanda.
0: Eyvallah. Ben bu programda bir aşk şiiri okuyabilir miyim?
1: Ne demek? Tabii
0: yıllar evvel evine de gitmiştim, tanışmıştım. Vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. Ankara'da Güzide Gülpınar Taranoğlu. Hangi yıldı biliyor musun evinde ziyaret ettiğimde? Döktü böyle koltuğun üzerine şiirlerini bir sürü. Bana kitaplarını hediye etti, muvafakatnameler verdi. Dedim şu şiir çok güzel, okuyorum. Allah rahmet eylesin. Çok güzel insandı. Yıl 1997.

0: tanıştığımda ve şu şiirin iznini ondan aldığımda. Okuyayım.
1: Haydi bakalım.
2: Nicedir selamın alamaz oğlum. Anladım, unuttun. Yaz, istemem. Sensiz de yaşanır bir dünya kurdum. Kurduğum düzeni bozma, istemem. Sebep ne? Bilsem ne çıkar, bilmesem ne çıkar? Değil mi boşa geçti o güzelim yıllar? Şimdi çevremde dolaşma, gezme, istemem. Vefasız diyene düşman olurdum, bir kıssam bin defa pişman olurdum. Zamanlar içinde artık yoruldum, arayıp derdimi sorma, istemem. Bak güzel, kapandı hesaplar, artık açılmaz. Kırıldı kanatlar, tekrar uçulmaz. Arasan sorsan da gayrı faydası olmaz. Gel hem beni hem kendini üzme, istemem. Dünyamdan uzaksın, şu gönlümden ayrı. İşin yok artık yanımda, gelme, istemem. Acılar küllendi be, deşilmez ki gayrı. Geciken dermanı bulma, istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acıların çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme, dayanamam, istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim, attığın her adımı gözlemekteyim. Hala yürekten severek özlemekteyim. Ama hayır, sen bunları bilme, istemem.
1: Allah, senin karşında konuşamıyorum ki ben ya.
0: Estağfurullah.
1: Söz ustasıyla yan yana gelmek.
0: Estağfurullah, ne güzelsin.
1: Yani şunu soracağım işte, radyo mu televizyon mu? Hangisi seni daha mutlu ediyor? Yani hani radyo bir yer mi? Bir sığınak mı? Yani kaçmak istediğin yer mi, yoksa ya televizyon da güzelmiş mi?
0: O zaman delikanlıca bir itirafta bulunayım mı? Şu bulunduğumuz stüdyoya adım attığım andan itibaren yönetmen, işte stüdyo
1: yapımcı,
0: şefi, yapımcı, sesteki arkadaşlar, kameramanlar, eğer bu ekip olacaksa ben televizyon programı yapmak istiyorum. Bak, bunu gerçekten iltifat için söylemiyorum. Az önce ekibimden sevgili Abdullah'la da konuştuk. Stüdyo böyle sıcak olacaksa,
1: gelir gelmez dediğin
0: ekip
1: oydu,
0: bu kadar sıcak olacaksa ben televizyon programına varım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Ya benim kendimi iyi hissetmem lazım. Radyoda kendimi iyi hissettiğim için başarılıyım. Ama eğer kasılacaksam ortamda ben yokum ya. Ben samimiyetin olduğu yerde varım.
1: Ya elimde bir şiir var. Böyle biraz emrivaki olacak ama.
0: Estağfurullah.
1: Şu şiiri bir seslendirir misin acaba?
0: Şeref duyarım, ne demek?
1: Ben de okuyayım daha
0: İlk
1: sonra.
0: İlk kez okuyacağım. Aha, arkasına sen de okuyacaksın.
1: Ben de
0: okuyacağım, süper.
1: Evet. Mail olduğum bir
0: Bence
1: ses.
0: Biz beraber bir program yapmalıyız. Yani bu bir bölümlük değil de.
1: Bilmem artık, bakalım. Hatta mikrofondan da okuyabilirsin,
0: evet,
1: böyle.
0: Doğru.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken yazılmış, onun ravzasının yanında yazılmış bir şiir.
2: Mail oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı asla durmaya. Ol Medine ravzasını görmeye, görmeyince alma yarab canım. Hak nasip eylese biz de varalım, o çöllerin safasını görelim. Ravzasın eşiğine yüzler sürelim, sürmeyince alma yarab canım. Aşık olan bu fani neylesin, salatu selamla gökler inlesin. Medine'ye varıp mesken eylesin, varmayınca alma yarab canım.

Derviş Yunus söyler bu sözü candan. Ya Rabbi, ayırma dinden imandan. Okusam Ravza'da sure Kur'an'dan, ermeyince alma ya Rab canımı, alma ya Rab canımı.

0: okurken böyle güzel şiir okursan, biz de üstüne böyle arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince, müktesebatımızca okumaya çalışıyoruz. Şimdi tabii hep program başından beri radyoculukla ilgili konuştuk, şiirden konuştuk ama bir de sizin farklı bir yönünüz daha var. Siz aynı zamanda bir yazarsınız.
1: Çok
0: bununla
1: teşekkür
0: ilgili
1: ederim.
0: Neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkür ederim. Yazar olarak nitelendirilmek bir iltifat. Ama galiba şairlik, yani yazarlık daha geniş kapsamlı. Ben onu üzerime almayayım. Şöyle söyleyeyim. Not ettiğim şeyler vardı. Bunları bir araya getirdik.
0: Hı hı.
1: Konserlerden sonra insanlar benden sürekli imza alıyorlardı. Şimdi boş kağıta imza da çok tehlikeli.
0: Evet.
1: Haliyle dedik ki yok, biz insanlara duygu düşüncelerimizi not edip onları imzalayalım. Kitaplar böyle yola çıktı. Bir 6 tane var.
0: Maşallah.
1: Şiirlerimi topladığım bir kitap. Bir güncel roman tadında bir kitabım var. Deneme kitabı, dua kitabı. En son kitapta bir deneme kitabı. Fakat dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz şu an bu kitapları arayabilirler, bulamazlar. Neden? Ben 2019 yılından bu tarafa kitap olayını kapattım. Yani yayın evi dedi ki yeniden basalım mı? Bitti baskılar. Hmm. Hayır dedim. Piyasada sadece bir tane kitabım var. En son kitap Var Bir Hayalimiz. Vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük insanın hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar, kullar bilmese de Mevla bil. Yanılıp da karşılık bekleme kuldan, ola ki kıl vermez verdiğin çuldan, saldığın selamı çevirme yoldan, kullar almasa da Mevla bil. Gönüller sarrafı neylesin parayı, bilir sahtedir şu dünyanın sarayı. Yoksulun bağrındaki binbir yarayı kullar sarmasa da Mevla sar. Öfkeye kapılma, sözü hoş söyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakin söyle, kullar duymasa da Mevla diyor. Sen ki bozmadıkça niyetini, uzatamaz kalbine şeytan elini, temiz alnındaki terin bedelini, kullar vermese de Mevla ver. Bir yudumluk hazdır şu çöldeki testi, kaptırma şu dünyanın çarkına postu, kim demiş olmaz doğrunun dostu, kullar olmasa da Mevla olur, kimse olmasa da Allah.

0: Ağzına sağlık.
1: Allah
0: gönlüne,
1: razı olsun.
0: Yüreğine sağlık.
1: Hocayla, Cengiz Numanoğlu'yla bir diyaloğun var mıydı?
0: Yok, olmadı. Maalesef olmadı. Ama yıllarca hep şiirlerini okudum. Okumaya devam ediyorum.
1: Allah gani gani rahmet eylesin. Ben kendisini çok geç tanıdım. Yani 2008'li, 2009'lu yıllarda. Bir gün beni bana kitap gönderdi. Ya buradan bir şeyler yapar mısın diye de yazmış. Ben de hemen numarası da vardı, aradım. Dedim hocam ben sizin bütün şiirlerinizi okuyorum. TRT'de yıllarca program yaptı hoca. Yani şiirlerini TRT ekranlarında çok dinledik kendisinden. 2010 yılıydı. İşte bir hac vazifesi yapmak üzere gidecektik. O zaman Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hocamız beni aradı. Ya işte irşat programında, Arafat'ta da program yapacağız. Öyle bir eser olsun ki dedi. Böyle Anadolu koksun nameleri. Ama sözler söylediğin gibi anlaşılır olsun. Her kesim, yani genci de yaşlısı da herkes o sözlere amin diyebilsin.
0: Tam öyle bir, doğru adam.
1: Ya müthiş. İşte bu sözler önümdeydi. Ve ilk 2010 yılında Arafat'ta okumuştum.
0: Yalnız
1: bu eseri.
0: Nameler de tam söylendiği
1: böyle
0: gibi.
1: Anadolu.
0: Buram buram Anadolu kokuyor. Makam mevki elden çıkar gider de insanlık ebedi ölmez be oğul. Elde ne var ne yok hepsi biter de iyilik kumaşı solmaz be oğul. Tek kişinin olsa şu dünya tapusu, er geç kapanacak kazanç kapısı, harap olur şatoların yapısı, şu dünya kimseye kalmaz be oğul. Mala tamah etmek varsa serde, gözüne çekilir siyah bir perde, cimrilik adamı düşürür derde, hasedin heybesi dolmaz be oğul. Bencil olan önem vermez insana, yolunu şaşırır düşer isyana, gün gelir zulmeden uğrar ziyana, mazlumu inciten gülmez be oğul. İster vali olsun isterse kadı, bozulacak bir gün o ağzının tadı, yalan dünya diye konsa da adı, vazife denen ihmale gelmez be oğul, namaz ihmale gelmez be oğul. İnsana mahsustur şeref, haysiyet, dostluğu yaralar bozuksa niyet. Mevla'nın emrine eyle riayet, mizanda haksızlık olmaz be oğul. Gidenlerden ibret alınmaz ise, öbür yana azık salınmaz ise,

0: İnsan sağken kadri bilinmez ise pişmanlık hatayı silmez be oğul. Gençlikte duygular sel gibi çağlar, gönül umudu yükseğe bağlar, dengine düşmeyen ömrünce ağlar, her güzel yerini bulmaz be oğul. Bulmaz be oğul.
1: Ya bir soru vardı. O sorunun cevabını gerçekten bu şiirle verdin. Allah. Tam tersiyle ama. Yani işte solmaz be oğul, olmaz be oğul, olur, olur, olur diye tersine olarak şimdi soracağım soruyu. Hı-hı. İşte bunun tersini yaparsak, buradaki söylenenlere kulak verirsek işte öyle anılmak isterim der gibiydin. Şimdi tabii namı diğer gölge olarak tanındığın, belli bir yere geldin.
2: Çok şükür.
1: Yurt içinde, yurt dışında, gönüllerimizde.
2: Allah razı olsun.
1: Ama mikrofon kapanıp da defter kapatıldığı zaman Rabbim gecinden versin. Rabbim uzun ömürler, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hepimize.
2: Amin.
1: Herkese. Allah'ım afiyet ihsan eylesin. Efendimizin en güzel duaları, afiyet isteyin diyor Rabbimizden. Talha Bora Öge, namı diğer gölge nasıl anılmak ister?
2: Bu gönüller kazanmakla olur ama gönül kazanmak da gönül vermekle oluyor. Yani gönül vermeden gönül alınmıyor. Evet. Aynen şey gibi, insanlar ellerindeki varlığı, zenginliği, malı, parayı tuttuklarında kendilerinin olacağını zannediyor ya. Bana bu çok büyük bir yanılgı gibi geliyor. Ahirette işler sanki böyle işlemiyor gibi. Yani ben buradan mesela şimdi uçağa binip Amerika'ya gitsem, Almanya'ya gitsem, uçağa ne valiz verdiysem, indiğimde bankodan o bagajı alacağım. İki bagaja iki bagaj. Ahirette gittiğimde karşımda bulacağım şeyi buradan göndermem lazım. Doğru. Göndermenin yolu tutmak değil. İnsanın benim dediği kendisinin olmuyor. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir hikaye var. Anlatabilir miyim? Fatih abi çok güzel ya. Şimdi bu hikayeyi dünyada anlatsak, yabancılara da tercüme etsek, %90'ı sokaktaki herkes der ki, müzisyen dostlarımız da iyi dinliyorlar, ne güzel. Onlara da böyle sormuş olayım. Çok büyük bölümü der ki bu hikaye bir çocuk hikayesi. Muhtemelen bir çocuk kitabından. İşte Mesnevi'nin ve Hazreti Mevlana'nın derinliği. Hikayeyi anlatıyor. Çocuk hikayesi gibi ama bir açıyor. Bir gün aslan kurtla tilkiye rastlıyor. Ortalarında bir av. Tam dalacaklar. Aslan geliyor diyor ki kurta, şu diyor avı diyor bir pay et. Kurt diyor ki, ey kralım diyor, bunu diyor üç kişiyiz, üçe bölelim işte. Şurası benim olsun, şurası tilkinin, şurası sizin. Aslan pençeyi kurtun kelleye bir daldırıyor. Oracıkta kurt öldü. Tilkiye diyor ki pay et şunu diyor. Tilki diyor ki, kralım diyor vallahi. Siz bu diyor avı yarısını gece yiyin, yarısını gün sabah yiyin. Bu av diyor size yaraşır. Tilkiye diyor ki o diyor güzelmiş, sen bu adaletli payı nereden öğrendin diyor, böyle pay etmeyi. Kurdun leşine bakıyor diyor ki kurttan öğrendim. Hikaye bitmiyor. Sonra tebessüm edip aslan oradan yürüyüp gidiyor. Kime kaldı av? Tilkiye kaldı.
1: Tilkiye kaldı.
2: Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, kul birine iyilik ettiğinde, kapını bir yoksul çaldı, dedi ki ihtiyacım var, bana biraz para ver, yemek ver. Kendinden bir şey verdiğinde o fakire, soruyorum, o fakire bir şeyin verilmesi için Allah'ın o kula ihtiyacı var mı? Haşa. O kul kendinden bildiğinde,

0: Ona kapıda iyilik etti ya. Ben olmasaydım aç kalacaktı. Bu mal benimdi, ben kendi malımdan verdim dediğinde o dünyada kalıyor ortada. Aynı o av gibi. Fakat eğer o kapısına geleni Allah'tan bilirse, kendisini bir köprü görürse, yani Allah'ın verdiğini ben aslında gerçek sahibine veriyorum derse, evet, verdiği olduğu gibi kendine kalıyor, evet, tüm avın tilkiye kalması gibi. Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet. Yapılan tüm iyilik ve ibadetlere bizim ihtiyacımız
1: var. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Bir şeyi infak edersen Allah onun tam tersini, daha fazlasını verir. Biz buna inanıyoruz.
0: Amen.
1: Efendim, şimdi son bir eserle programımızı artık yavaş yavaş sonlandıracağız.
0: Sonu mu geldi?
1: Sonra da veda edeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Müsaadenle inşallah.
0: Estağfurullah.
1: Efendim, programımızın sonuna geldik. Gerçekten bitmesin istediğim programlardan birisi oldu. Gönlümüze dokunan o güzel sesiyle, o güzel duruşuyla yanımızda olan Talha Bora Öge'ye, yani namı diğer Gölge'ye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Ben bize çok vakit teşekkür ediyorum. Için. Burada olmak büyük şerefti. Davet için, bu kadar sıcak samimi ağırladığın için sana ve değerli ekibinize çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, siz de bizleri izlediğiniz için canı gönülden herkese hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar beraber olmak ümidiyle ama güzel bir ilahiyle veda ediyoruz.

0: bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarafhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek
1: bu
0: lazım.
1: böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar çıkar.
0: Eyvallah. Evet.
1: Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana
0: evet.
1: içinde mana, böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar yani.
1: Ya.
0: Evet.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet.
1: bahsediyorlar.
0: Müstesna güzelliklerden.
1: Ya.
0: Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii
0: dediği
1: tabii.
0: bu.
1: Zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Ya,
0: Tamburi,
1: Tamburi Numan Ağa.
0: Numan Ağa,
1: Evet efendim.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim.
1: İzmir'den
0: Çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz,
1: Ya,
0: böyle arşive ve
1: başımızın tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı

0: Sağ
1: Tevfik
0: olsun.
1: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
0: Ya.
1: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
0: Ya.
1: bu
0: Sağ
1: onlar da
0: olsunlar,
1: bizim
0: var
1: gibi böyle
0: olsunlar.
1: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
0: Tabii.
1: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
0: Sadece
1: diye
0: bende olsun demeyenlerden.
1: demeyenlerden
0: Ya.
1: evet.
0: Öyleleri

0: kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar Vuslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzle kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: Bezmi Elest'i anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkın onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk ederek yârimi firkatlere düştüm. Bu
1: hicrimi aldım diyor.
0: He?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm. Ya ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir.
1: Evet.
0: Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: gene
1: efendim.
0: İşte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Yavuz'un gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak Beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: de kendisi oluyor.
1: Bereye bak bereye, neçin baktın dereye? Bereye bak bereye.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok.
0: gerçekten çok
1: Yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinov için. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinov biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın? Yani? Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan.
0: Muhteşem
1: Düşünün.
0: şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe dedi. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
0: Ne güzel.
1: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
0: Analiz
1: etmiş bir
0: etmiş, okumuş,
1: insandır.
0: evet.
1: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
0: Amin.
1: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
0: Dilbu
1: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava. Dinleyelim ondan.
0: peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuş ama ağzına gönlüne sağlık İzzet abi. İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır. İzzet abinin bizatihi bestesidir ve Kırşehir için. Kırşehirliler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki, ama beste İzzet Altınmış'ın.
1: Ya ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle işte.
1: Amin. Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak dinledik.
1: Udi Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet.
1: Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
0: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmektedir. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
1: Örnek.
0: bir örnek.
1: Evet.
0: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok
0: çalımları, bu
1: kıymetli.
0: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
1: Evet.
0: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
1: Eyvallah.
0: Bağlarda çemen soldu, mesturi gubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
1: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
0: Çok içmiş sarhoşa
1: Ya.
0: benzer. Duman eksilmeyen dağlar.
1: Sizden dinliyoruz.
0: Evet.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnedeye destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş. Hoş geldin.

0: Bravo.
1: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
2: Evet, kalkıyorum.
1: Hoş geldin tekrar. Hoş. Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
2: Çok oldu ya. Harbi. Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum.
1: Daha çok ya benim şarkıcılık. Babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
2: O el yapımı.
1: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
2: Ya.
1: Vallahi billahi. Sigortadan almışlar sonra burası. Babacığım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
2: Hoş buldum.
1: Geçti mi heyecanlı? İyi misin şimdi?
2: İyiyim, çok iyiyim. Süper.
1: Zaten sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
2: Hep böyle ya. Yıllardır bu
1: o
2: böyle.
1: O olmazsa olmaz değil
2: ama
1: mi?
2: Ama o bence inanılmaz perçinleyen
1: motivasyon
2: bir şey.
1: Motivasyon tabii.
2: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
1: Aynen.
2: Aynen çok
1: ama
2: zor
1: çok keyifli şarkılar var.
2: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
1: Ne zamandır hep aklımızda dinliyor Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
2: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
1: 10 yaşından beri.
2: Söylemiyorum.
1: Ortaya çıkmasın diyorsun.
2: Yani 25 yılı var.
1: İnanılmaz bir
2: tabii
1: şey.
2: Tabii canım.
1: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
2: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
1: Öyle mi?
2: Yani bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
1: Bilir mi acaba babanın adını?
2: Yani çok eskiden. Ha.
1: Birkan babası
2: tabii
1: da buradan.
2: Tabii babalar.
1: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
2: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
1: Buradan Adanalı, babacının da ellerini öpüyoruz.
2: Evet, aynen. Adanalı bir ailenin çocuğu.
1: Adana,
2: okul
1: evet.
2: Biter bitmez.
1: 01.
2: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel
1: konservatuvar
2: işler
1: hangisiydi?
2: Yaptım. Çukurova Üniversitesi.
1: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
2: öyle.
1: Müzikli bir şehir hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
2: Evet.
1: Sen oradan onu çekip çıkarıp.
2: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
1: Yani düşünemiyorum ya, Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa.
2: Öyle mi?
1: Mozart

0: duyarken
1: musun?
0: düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah
1: Ama
0: Allah.
1: ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: Yatkın.
1: Buna.
0: Bugün var bir tane seçsin arabeskleri.
1: Seviyorum. Yaparız belki spontane
0: bir tane
1: var.
0: Belki
1: bir
0: durum çok acil biraz arabeske yakın. Durum
1: çok,
0: çok
1: güzel
0: acil.
1: Şarkı ama o Sinan.
0: Sağ ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba...
1: Galiba ne
0: Vur
1: yapalım?
0: Vur Yüreğim Sertap'tan
1: yapalım
0: çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
1: Hepsi çok zor yani daha neler var.
0: Şimdi Nil Karataş, Sertap Erener, Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sende kalın, ses açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var.
1: Böyle... Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu. Benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için
0: sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert Kadıköy Moda'da zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız. TRT'de. Yine TRT ekranında. Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: Ya İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama buna artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim
1: sen
0: eyvallah.
1: Çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür ederim. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne
0: çıkarttım? Bayağı bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıları.
0: Şimdi 2000'ler.
1: Şimdi
0: 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: İşte Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı ha. Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: seve
0: fena olmaz ya.
1: Seve seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra demin söz verdiğimiz gururu yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor
0: Çok
1: musun
0: güzel değil
1: Sinan?
0: mi?
1: Yani insanlar o kadar
0: O zaman
1: eğleniyor.
0: zamanda bu kadar patlamadı şarkı, sonra patladı.
1: Sonra evet.
0: Sosyal medya etkisi.
1: Çok çok
0: bu
1: çok
0: şarkıya
1: kıymetli bir
0: yaradı
1: şarkı.
0: yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi, yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin? Çıktığında.
1: Anlamadım diyenlerdenim.
0: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani iş boyutuna bakmıyorum. Tamamen
0: Kendi
1: böyle
0: eğlencen, kendi
1: ruhani, evet
0: mutluluğun.
1: kendim eğlenin. Ben
0: İyi geliyor.
1: zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: geç saatlere kadar
0: Sesin
1: kalabiliyor.
0: kısılıyor mu hiç? Üst üste çok yapınca.
1: Kısılıyor tabii
0: Dikkat
1: ki.
0: ediyoruz.
1: Ama
0: Çünkü
1: benim zaten
0: zaten
1: Sinan
0: nodüllü bir sesin var,
1: hep
0: biliyor musun? O güzel. Ben
1: nodüllü ve
0: İzel'de de bunu severim
1: evet
0: işte.
1: sen söylersin hep.
0: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklifler olmuştur sana
1: No.
0: ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
0: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor
1: Evet
0: yani.
1: çok güzel. Ben de
0: Bu...
1: çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
0: Evet, bu Nil diye
1: Bu
0: değil mi?
1: Neil diye biliyorsun
0: Nil
1: evet.
0: adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi? Senin
1: Nilüfer benim adım.
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Nilüfer Karataş.
1: Evet. Yani ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldum.
0: Aa.
1: Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
0: Vay.
1: Evet o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş. Ve
0: Erkekler ağlaması çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
0: Şaka
1: oldum zaten
0: yapıyorsun.
1: sıkıntı yok
0: O şarkı
1: karakter
0: bilerek mi
1: anlamında.
0: acaba diye düşünmüyor değilim yani. Neyse,
1: İçimde bir
0: sonuçta Nil'e
1: pişmanlığım.
0: çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nili işte
0: Nil
1: öyle.
0: Karataş daha otur bak,
1: Kısa
0: marka oldu yani
1: Polat
0: isim.
1: yaptı onu da. Hani Nilüfer'i evet
0: Öyle mi?
1: Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
0: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albüm. Hande'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet, o
0: Hayallerim
1: hayallerim
0: var.
1: var.
0: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin, 80'inde?
1: 50'sindeyim ya.
0: 50 mi
1: Evet,
0: hala
1: 50-50.
0: sence?
1: Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük
0: Olağanüstü.
1: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
0: Olağanüstü, evet.
1: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
0: Doğru. Çok doğru.
1: Müzisyen
0: Bu önemli bir
1: arkadaşlarımla,
0: laf.
1: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar kimse geri çevirmez.
0: Bir de daha
1: Aradıklarım
0: çok
1: açar.
0: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen kadınlara
1: Evet,
0: değil mi? Hani
1: yani.
0: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
1: Tabii.
0: daha böyle daha
1: Müzisyen
0: dost, arkadaş.
1: kandıramıyorlar da.
0: Aynen.
1: R'yi mi
0: Daha
1: yapamıyorlar mesela.
0: arkadaş vari oluyor her şey yani.
1: Aynen öyle.
0: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur, İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Söz karalamalarım var.
0: Var evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemediğin değil de.
0: Yani hakikaten
1: var böyle
0: edemiyorum.
1: Birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini yazdın kenara attın yani.
0: Aynen.
1: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
0: Ben ona bayıldım.
1: Peki Nil ailede müzisyen babandan...
0: Baba.
1: Başka?
0: Babayı da hiç dinlemedim. Ses... Çok yıllar önce bırakmış.
1: Bırakmış. Sana anlatıyor hikayeleri.
0: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
1: Onlar hala Adana'da mı?
0: Adana'dalar. İstanbul'da. Geliyorlar,
1: saygılar,
0: gidiyorlar.
1: Saygılar, sevgiler.
0: Evet, Adana'nın çok tatlılar. Da yani... Tek çocuğum zaten. Yani.
1: Eyvah.
0: Evet. Tek çocuğum.
1: Sana
0: öyle.
1: Böyle bir Nazlı yerleri olarak bakmışlar. Nazlı
0: tabii,
1: prensin
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Müzik yani. Müzik çok önemli. Yani müzisyen olmak.
1: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım...
0: Zaten konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
1: İzinli yani bilerek.
0: Tabii
1: anneyle
0: canım.
1: Bazen gizli yapılır yani.
0: Yo yo izinli. Bana hatta cello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum
1: parmaklarındandır.
0: Var. Parmaklarındandır. Evet, boyum şu kadar dediler ki sen cello. Ben de korktum. Ben dedim cello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde. Her orkestrada joker bir enstrüman.
1: Tabii.
0: Ama sonra dedim ki Nil. Sen
1: sesi
0: bu
1: nasıl?
0: Puslu sesi kullanacaksın.
1: Oradan ses nasıl keşfedildi acaba?
0: Ben kendim keşfettim.
1: Böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse? Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin.
0: Allah.
1: Allah.
0: Kesinlikle Allah. Evet. Yani vokalliklerle başladık işte.
1: Nereye vokal yapmıştın sen?
0: Çok fazla isime yaptım.
1: İlk?
0: Emel Müftüoğlu'nda işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
1: İşte

0: Ajda'yı
1: Çok seviyor
0: hatırlıyorum.
1: tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu Mert,
0: Keman da
1: hatırlıyor
0: çalıyordun çünkü
1: musun?
0: Ajda'nın sahnesinde.
1: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
0: Onda da güzel şarkı, Arada
1: Ben
0: Sırada diye
1: hemen...
0: bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada
1: Ya
0: Sırada'yı falan.
1: çalmaz mıyım,
0: Tabii.
1: söylemez miyim? Onlar
0: Ya.
1: ezber hepsi.
0: Neler neler vardı ya.
1: Arada Sırada senin miydi o?
0: Söz
1: Bak
0: müzik
1: ben
0: benim,
1: bunu
0: evet.
1: nasıl kaçırdım?
0: Arada sırada
1: Dünya farkında
0: sen
1: sen değilsin.
0: değilsin. Bensiz
1: Çok iyi
0: aşkımla.
1: şarkı.
0: Ajda'm, sana sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seni çalışabilme
1: Çok
0: şerefine
1: özel.
0: eriştiğimiz için
1: Evet.
0: çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
1: Hangisi?
0: I am alone in the symphony.
1: Oh.
0: Yalnızlık senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık senfonisi seçmiş ve
1: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz
0: şarkı
1: milyonlar.
0: yarışmasına katıldın değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor. Niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok, hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı gündeme
0: Vay,
1: getirmek
0: sen de
1: istedim.
0: bugün evet ne
1: Hatırlatmak
0: güzel.
1: istedim seninle
0: Çok zor,
1: beraber.
0: cesaret isteyen bir şarkı.
1: Evet.
0: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen, bu da senin cesaretini gösterir yani.
1: Birkan
0: Birkan o zaman,
1: Şener vardı o
0: tabii
1: zaman.
0: Birkan da o sesin şefilerinden.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: da orada bir kere
1: İnanılmazdı.
0: bir girdi, itfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
1: Çok uzun hakikaten, biz en son beni
0: Korktum
1: almışlardı
0: arkadaşım,
1: ya.
0: nerede dedim ya. Aynen.
1: Onu yapalım, bir keman çalayım.
0: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi, yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş
1: değil
0: Karataş
1: için. Çok güzel
0: oldu
1: gerçekten.
0: Ağzına
1: Ellerinize
0: sağlık.
1: sağlık. Hepinizin harikasınız.
0: Gerçekten
1: muhteşemsiniz. Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesimi
0: ses açıldı iyice.
1: Sesimi ısıttınız, evet, aynen.
0: Şimdi, peki küçükken idol aldığın, hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet, ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: ya
1: kendisiyle.
0: Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki. O,
1: muhteşem.
0: Onun, o halk
1: yani,
0: ozanlı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle. Yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan. Yani
0: doğru.
1: Ayrılıklarını, sevdanı,
0: doğru.
1: Ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir
0: hepsini
1: şekilde
0: anlatabiliyorsun bir şekilde.
1: harmanlayıp
0: Doğru.
1: Milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederim
1: kıymetlisin.
0: Tüm besteciler adına,
1: evet.
0: Ben de söz ve müzik yazarları adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya atabildiğin
1: İşte bu
0: için.
1: Da bir aslında terapi yöntemi
0: doğru.
1: Bence. İnanılmaz bir terapi.
0: Kesinlikle bir terapi bu da. Ona da
1: muhteşemsiniz yani tüm buradan söz müzik beste
0: yapan. O yüzden
1: yapan...
0: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını
1: biraz
0: bir öne çıkarsan fena
1: lazım.
0: olmaz yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: şimdi
1: ufak.
0: O zaman madem öyle konuştuk, benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da o albümde bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da...
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun Bengüben. Bu aşk yerde kalmaz. Daha sonra da Efkar
1: da
0: Gecesi,
1: güzeldi.
0: Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır yani. Pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi Sinan'la sahnede durum çok acil. Gel.

0: Durum çok acil.
1: Geldim.
2: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler canım. Merve
2: kokuna,
1: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
2: Kokuna hasret günlerdeyim. Durum çok acil, gel.
1: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
2: Evet.
1: Şair.
2: Dev hislerin diyor.
1: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere?
2: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
1: Öyle hislerimiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
2: Yok, sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
1: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o programda.
2: Güzel oldu,
1: bugün.
2: Evet.
1: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
2: evet.
1: Öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni, değil mi?
2: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
1: Evet.
2: Seni seviyorum.
1: Doğru. Cümlenin mesajda da yazıyorsun
2: sana
1: bana.
2: Sana da atarım. Seni
1: aynen.
2: Seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
1: ne
2: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle lavarlık arasında o ince bir çizgi,
1: bir çizgi
2: var.
1: Değil mi? Bir
2: ve
1: sınır.
2: Onu korumamız lazım.
1: O çok önemli bir
2: evet,
1: şey.
2: Özellikle sahnede.
1: Sahnede de öyle.
2: Evet, tabii.
1: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
2: Bundan sonra zaten artık her şey oturmuş aynen bir şekilde devam edecek.
1: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı konservatuvarda?
2: Yan enstrüman.
1: Piyano da çalıyorsun o zaman.
2: Çal işte.
1: Böyle haftada iki saat olanlardan değil mi? Öyle oluyor.
2: Haftada iki saat. Öyle.

0: Ne
1: Yani
0: düşünüyorsun?
1: yarım ders, yarım
0: Yarım
1: saat
0: ders gibi.
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
0: Öyle mi?
1: Var evet, ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte, diyorum ya, o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
0: Evet. Onun
1: Çok
0: farkındayım.
1: seviyorum yani şarkı söylemeyi.
0: Adana'ya gittiğinde çocukluk. Doğum Adana mı?
1: Adana.
0: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı? Böyle
1: Kendi
0: mutlu.
1: halinde. Yani mutlu. Şey böyle çok disiplinli
0: Turunç kokuları
1: yetişmemiş böyle hani.
0: altında.
1: Ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı. Ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim
0: Ya
1: yani.
0: geçen gün bir şey söyler, ben Adana'da çocukken şey yenirmiş, doğru mu? Simit şalgam. Öyle mi? Ne
1: Yeniyordu.
0: güzel. Simitin yanında şalgam
1: Ya
0: suyu.
1: öyle
0: Vay.
1: zaten inanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum. Trafiği
0: Adana'da pek
1: olmayan bir
0: sessiz ve
1: yerde
0: sakin
1: düşün.
0: değil.
1: Ay, evet doğru.
0: Biraz Adanalılara
1: Ben
0: bir
1: biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani
0: hakarettir
1: o ergenlikte falan, hala da şeyimdir yani, böyle bir şey istersem onu alırım.
0: bu. Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
0: O böyle o şey var sende, o tavır hakikaten var.
1: Var.
0: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş
1: Yaş
0: işte
1: 21.
0: 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben. Sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
0: Ya
1: Hiç öyle değil.
0: enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman hani.
1: Benim ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
0: Aa.
1: Kaan Öztürk.
0: Kaan.
1: Evet.
0: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: Onların
0: önce.
1: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım, keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen, bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
0: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
1: Evet.
0: arada. Ona senin keman sololarla
1: Aynen
0: başladı.
1: onları yapıyordum.
0: Selamlar buradan
1: Zaten
0: onlara
1: o
0: da.
1: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
0: Aa.
1: istedi. Tabii.
0: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
1: Evet.
0: eğer kalbin temizse ve
1: Şey
0: yeteneğin
1: diyordum
0: varsa.
1: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım yani, böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
0: Şansı hep
1: keşfedecek.
0: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür
0: anons
1: ederim.
0: etmiş. Hem kresiyle, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil, çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiç zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Aa, ne demek,
1: Tüm
0: estağfurullah,
1: TRT
0: çok
1: Müzik
0: yakıştı.
1: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim, herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
0: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
1: Harikalar
0: Junior'suz
1: gerçekten.
0: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
1: Daha sık beraber bir şeyler yapalım.
0: Bence de
1: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
0: gelmiş geçiyor bile hatta.
1: Durum çok acil
0: Durum çok
1: geldi.
0: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da aynı değil. Aç sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler...

0: Çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
1: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyir çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
2: Ne ara geldin?
1: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmem.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı,
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osman Yat Akın bestesiyle Nihavend makamıyla bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle huzurlarınızda olacağız. Onun arkasından da Aşikar ekibimin benden istediği bir sürpriz şarkı var. Biraz hareketli bir şarkı. Bakalım ne gelecek göreceğiz. Buyurun.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe'ye bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki tane hareketli eserle devam etmek istiyorum. Bir tanesi Hava Nasıl Oralarda, üşüyor musun? Bir diğeri de Elveda Meyhaneci diyeceğiz. Biraz hareketlenelim, siz de bizlere evlerinizden eşlik edin istiyoruz. Ne dersiniz?

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Torunlar'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranamıyoruz var, peki.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı biliyorsunuz, bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor, sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşıyaka'ya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize, kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonunda hep hareketlerle giriyoruz ya. İşte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Alasmaldık, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Cira!

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.